vitaminlar mol bolgan yemeklikler ya ki tərkibide kalisi ve magni mol bolgan yemekliklerini muhabbiq yiyisi buludu. Bir türdeki vitaminlar öz ara maslaşış roluğu iyi bulup, metabolizmini ilgiri sürüp, nervis sistemimizin iktidarını küçeytudu, vitamin B2, B6, B12, folik kislatası ve nikotin kislatası uyku bilen zic münasifetlik deb karlıdu. Yukarı kalisiylik süt uykuğu yerden berdiğin esil mahsulat deb itirap kılıngan. Yeşil yupurmaqlıq köktatlarının tərkibide magni en mol. Onundan kalsa qara aşlıq, şakallıq meyve, göç türdikler, qatarlıqlar bar. Bu yemekliklerini birli vaqtta istimal kılsa önüme teximi yaxşı buludu. En axırda əskertip koyuşuq tegişlik şu ki, muhabbiq yemek içmek gerce uykuğa paydalıq bulusumu, lekin adam bir-birge oxşumaydı. Farkı zor buludu. Eğer iğir derecede uykuğa kırışış, qiyin buluş, uxlaş yeryanı da daim uygunup getiş qatarlıq əhvallar görülse, vaxtı da doktorğu görünüş gerek.

0: Texniki taraqqiyat rayoni, Tudunxaba rayoni, yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyat rayoni, yeng shahar rayoni, Midong rayoni, Ganchuanpu iqtisod texniki taraqqiyat rayoni, Shimigu rayonida 5 100 milliard yuan darajalik sanoat sig'dirish rayonini nuqtaliq barpo qilishni planladi. Sanoatni hassillab oshirish planida diqqat sifatni unumlik o'stirish va miqdorni muvofiq oshirishga markazlashtirilib, 2030-yilga borganda ko'lam, egilgan nisbat, sifat, unumdan iborat 3 hassillab oshirishdan iborat yadroliq nishon aydinlashtirildi. Urumchi shaharlik sanoat va uchurlashtirish idorasining muavin boshlig'i Guan Shuja Urumchi shahrining sanoatni hassillab oshirish planini ko'rib, siyosat, mablag', omil kapitalni yanmi kuchaytirganligini tanishtirib bundoq dedi. Korxonalarning texnik o'zgartirib darajasini oshirishi, yangilik yaratishda biz chaqirlik qilishi, mahsulotni kirimni ko'paytirishi qatorliklarni zo'r kuch bilan qo'llaymiz. Bir turkum cho'ng-cho'ng kasb turlarining ishlab chiqarishga kirishtirilib, unumi ko'rilishni tez olg'a surib, bazalit talosi, elektro motor qatorliq kasblarda zanjirni kuchaytirish, uzartish, to'liqlashqa savdoga chaqirish turining dal joyda amal etishiga turtki bo'lamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Shinjong uzum marqi kasbini sijil kuchaytirdi. Bu yil 5-chi oyda uzum araqchiligining taraqqiyotini qo'llaydigan 7 turlik siyosat tadbiri yo'lga qo'yilgandan buyon Shinjongdagi joylar bazı qurilishi, marka yetishtirish, bozorni kengaytirish qatorliq jihatlarda siyosatni dal joyida amaliyalashtirishga tez turtki bo'lib, uzum marqa kasbining sifatini o'stirib, darajasini o'stirishga har taraflama quvvat qo'shdi. Navbatda Shinjongda araq uzumini uzish oxirlashib qoldi. Avtonom rayonda o'stirilgan araq uzumi ko'lami taxminan 200 ming mo bo'lib, mamlakat bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Avtonom rayon boylik afzalligini kasb afzalligiga aylantirish uchun maxsus tur mablag'i ajratib, uzum marqa kasbining taraqqiyotini ilgari surdi. Buning ichida har mo uzumlikka 800 yuandan sort a'lolashtirish yordam puli, 1500 yuandan barang o'zgartirish yordam puli berdi. Araqçılıq karxanalarını dövlət işçi sırtıdaki körgəzmələrəki qatınışqa bir tutaş təşkilləb, hər bir meydan şəhər səyyari körgəzməsi məxsus tonuşturuş pahaliyyəti ötküzüşkə köp bolğanda 3 milyon yuan yardım pul bərdi. Siyasətinin yardımı da Şincan üzüm marqının sırtıq yüzülünüş qədimi teyximi tizləşdi. Shinjongdagi 45 oldingi qatordagi araqchilik korxonasi mamlakatlik qand gezak araq ko'rgazmasiga qatnashib, qimmati 10 million yuandan oshadigan kelishim imzoladi. Shinjong uzum marqa korxonalari turlik xalqaro uzum marqa ko'rgazmalarida 100 necha turlik mukofotga erishib, ta'siri kuchi sijil ochdi. Shinjong Tiansai araq qo'riqi chaklik mas'uliyat shirkatining bosh mudiri Chen Lijun mundaq dedi. Turli ko'rgazmalarga qatnashishimizning chat el bozorlarini etishimizga intayin zo'r yordami bo'ldi. Shinjong yana uzum marqi etishtirish cho'ng rayoni ommaviy marka belgisini e'lon qilib, cho'ng etishtirish rayoni ideyasini Shinjongning boyligiga birlashtirib, kasbni o'mak tashkillab taraqqiy qildirishga turtki bo'ldi. Yaqinda oyoqlashgan Shinjong 2026-yillik Yipak yo'li uzum marqa bayramida ta'minlash zanjiri kirgizish, bozorda sotib olish, sotish hamkorligi, oldingi sklad qurilishi qatorliq butun kasb zanjiri yadroliq sohasini qoplagan 16 turda kelishim imzolandi. Shenzhen shahridagi Jiu Sang Pan Texniki ta'minlash zanjiri cheklik shirkatining bosh direktori She Chunfeng mundaq dedi. Oldingi sklatimiz asosliqi butkul Shinjong rayoni va Guangdong rayoniga ta'sir ko'rsatdi. Shahar aholilarining Shinjongning esil g'arqini texmi tez yetib olishiga sharoit hozirladik.
0: Stansimiz muxbiri Gao Minghui xabar qildi. Shinjongdagi pochta yo'llanmalarini yig'ish tarqitish yadroliq tugini bo'lgan Urumchi pochta rayoni markazida bu yilning oldingi 3 faslida bartaraf qilingan pochta yo'llanmasi 94 million 290 ming 900 ga yetdi. Ko'p miqdordagi pastlik mevla, kalı qo'y go'shti qatorliq Shinjongning a'lo sifatlik aloydi mahsulotlari bu yerda ayirib bartaraf qilinib, mamlakatning har qaysi joylariga avatilmoqda. Ürümçi poşta rayonu merkezinin ayrı siyğda posluqla skanerlaş, ayrış, optimum balığı kaçlaş tertibinin ötüp, memleketinin her

0: qaysi joylarga abatilidi. Ürümçi poçta rayonu merkezi işlep çıkırışını başkuruş tizginleş bölümünün muavin direktori Yan Jianxin muhbirga aldınki 3 pasılda poçta rayonu merkezde bartaraf kılınğan poçta yollanmasının 94 milyon 290 mıngdan eşip 1 milyon 955 800 xalta poçta yollanması toşulup, buldurki şu mezgildegiden 9.77% köpeygeligini eytip mındaq dedi. Aldınki 3 pasılda bir tarafdan Şinjan'nın bağbancılık mahsulatlardan mol hosul ilinğaşqa yesiglik mahsulatlarını əbətiş ihtiyacı küçəydi. Yani bir tarafdan elektronluq soğudu posulqları sıcıl köpəydi. Bunun için de xam yen mahsulatlarını tez sürətdə yen peti yetküzüş kəsbi çoğun yarqın noxtuğa aylandı. Köp miqdardaki pəsillik meybə, kalıqoy göçü qatarlıq əla süpətlik alaydı mahsulatlarını məmlikətinin arqaysi caylarına əvət vatımız. Ürümçi poçta rayonu merkezi bu yıl kirgenden buyan işlep çıkırışını təşkilləş, toşuş küçünü tanşap təqsimləş, üsküllərini yürüştürüş, asıraşını bir tutaş pilallab, köpkül tədbirini tən qolunib, poçta yollanmalarının obrut vaqt ünümüki kapalatlı qaldı. Ürümçi poçta rayonu merkezi işlep çıkırışını başkuruş tizginləş bölümünün işlep çıkırışını uğurlaştırğıcısı Saytau mındaq dedi. Merkezimiz optimallaşkan ayrış akımı liniyesine tayınıp, meşgulat tertibini sicil əlalaştırıp, xadımlarının ismini uğurlaştırışını udulluq tanışıp, köp qitim üzüldürmeyi meşgulat kılışını yolu koyduk. Tömür yol, taş yol, aviasiyetin ibaret köp şekillik ulanma transportunu təşkilleştini əlalaştırıp, kuruqlu qol liniyesinin transport iktidarını östürdük.
1: Stansımız haberi. Abtanım rayonundaki cayla, kalı koy, tövgi qatarlıq çarvılarının kıştın bir qatarı ötüşüge yeterlik yemkeşek tayyarlaş üçün çarvılarga kışlık yemkeşek tayyarlaş hizmetine estaidil işledi. Çingil nayasının aral bazırda ot çöpni maşinada oruç hizmeti tertiplik işlenmekte. Çingil nahiyelik yezgiliki yezi idarısının muavin başlıkı Hu Keyyun Maralbiş nahiyasındaki Kızıldeniz Menziri rayonundaki toğraklıkla menziri tamaşası kılışının altın mezgeli gekirdi. Sayahatçılar toğraklıkta seyli sayahat kılıp altın küz şatlıkının kanıgıcı hazırlandı. Sayahatçı Nur Zıba Nur Mehmet güzel toğrak menzirisini körgeç nurgun çıraylık suretlerini tartıp bek huşal bolduğum dedi. Sanji şehirdeki Şinjan Lau Lunhe Ekologiya Mədəniyeti Seyli Sayahat rayonundaki 15 000 mo işkilemçi toğraklık yakından buyan yeşil libasını selip közünü kamaştırdığın altın renge kirip bir yıl içindeki en yakşı menziri tamaşas kılıç mezgeli yıkırdı. Her günü mıngdan artık sayahatçı dankını anlap bu yerge kilip altın renglik toğraklıkta seyli sayahat kılıp Kumluktaki toğraklarının heybetlik, güzel menzirisini yakın ağırlıktan eskaldı. Sıçvallik sayacı Tangbo mındak dedi. Laulunhe toğraklıkı kilip toğrak yuprumaklarının közünü kamaştırdığın altın rengi kirgenlikini gördüm. Bu yerinin menzirisi bek güzel hem nait heybetlikken köprak suretki tartıp sancının güzellikinden tehmi köp kişini hem behrilendirmen. Kanas Menzir rayonu da 13 ayının 8-9 günleri bu yıl küz kirgendim buyan tuncuk etim kar yağdı. Lepildep yakkan karla altın renglik bir payan ormanlıkka ösün koşsa tağ arısını bulut ve tuman kaplap küz bilen kış yugurulgan körüp yetkisiz güzel menziri şekillendirdi. Guangdongluk sayacı Yözü Şin mındak dedi. Kanas menzir rayonu da kar oynap, yana altın renglik küz menzirisini görüp, özümle tolumu tahlilik his kıldım.
0: Stansımız muhbiri Gamın Huy haber kıldı. Ürümçi şehirlik bağçı kuruluşu tarakiyat merkezi barpa kılgan, Ürümçi bağça akıl sabri bir punk şeklidiki akıl bağ saylısı veyşin əbdisi yıkında tordu yürüştürülüp, şehir ahalları ve sayahatçilerge yenice akıl bağ saylısı təsiratı beğişledi. Ürümçi bağça akıl sabri veyşin əbdisi Lyo Supsta Bela Setiviliş, Adımiyet Menzirisi, Tordiki Soda Şehircisi, Özgüç Faaliyet, Sayahat Yetekçisi Yetekleş, Tür Tonuşturuş, Akıl Toxtalğodun ibaret Yetçon Bölekini öz işçi kalgan. Bu yana Xonsan Bağcısı, Su Üstü Bağcısı, Xalık Bağcısı Katarlıq 11 Bağcını kapladı. Şehir ahalları ve sayahatçılar, Əbcidiki Akıl Toxtalğodun

0: yaxşı məsələ. Şincang Radio Televiziya stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısına alışılan qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhməcan Abdükerim.
1: Mən riyasətçi Raziya Zırdəli.
0: Bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmullada anlatış verimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şincan'dan iki komandanın birli vaqtta kentler basketbol müsabıqısı memleketlik halkılgıç müsabıqısından mukapat eliş sahnesine çıkalıqı doğrusu sözlep birimiz.
0: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın konağını ziç terip, yukarı hosul eliş ötkülge hücum kılıp memleket boyunca yukarı hosul rekordunu yenilikalıqını tonuşturumuz.
1: Yarqın isim sahibimizde soğu tüşüp ketken iki ammini badırlıq bilen kutkuzgan Jauhua bilen tonuşimiz.
0: Programımız yine Şincan Radio Televiziya stansının yeni taratkısı Sılışıtın abonuşla terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Şincan'daki yenilikler. Yeniden tüzülgen tarihi Jingju Tiyatri, əsli zeminini yeniden qaytırıveliş yakında Beijing Meilanfang Chong Tiyatri xanısı sahnesi de koyulup, 2026 yıllık bütün memlekette seyyarı koyuş resmi başlandı. Keyin bu tiyatr Fujian, Heilongjiang qatarlıq çaylarda 15 meydan qetim seyyarı koyulup, bütün memleketki tamaşıbıllağa Şincan Jingju Tiyatri sənətinin salapütünü iz kıldırıldı. Əsli zeminini yeniden qaytırıveliş namlıq bu Jingju Tiyatrda Çin sulalısının ahırkı yıllarda Zozuntan'nın Şincan'ın qaytırıveliş tarihi icadiyyat asası kılınıp, Jingju Tiyatri sənəti arqılıq dövlətinin bir bölək həyvətlik ötmüşü qaytın namayan kılınğan. Zozuntan millet xətərgi yoluqqan pəyttə qatma qat tosalğıla aldıda qaydı sözləb münazırı kılıp, qət'i kəskillik bilən əsli yurtunu qaytırıverişini tələb kılğan. Tiyatrdaki cesed sandıkını kötürüp garipki yürüş kılış. 3000 çakırım uzunlukta yeniden tikildi terek sögetle katarlık klasik görünüşlerde millet kahramanının vatanı söyüş gururu ve zeminini kovduğun, çigra rayını kovduğun mesuliyeti namayan kılıngan. Bu tiyatr Şincan'da hazırgıça cemi 30 neçi meydan koyulup, neçi 10,000 tamaşibini celip kılıp cemiyetki her sahanın kendi etiraf kılışıga erişken. Bu tiyatr Atunum rayonunun 2025 yıllık edebiyat sanatını göleş, rıqbetlendiriş məbliği turu bulup, dövlət Jingju Tiyatri oranı bilen Ürümçi şəhərlik Jingju Tiyatri xanısı Şincan Jingju Tiyatri ömeke birleşip icat kılıp repetisiye kılgan. Asaslıq icadiyyat kollektifi köp qetim Ürümçi Qumul qatarlıq caylağı berip turmuş ögünüp icat kılgan. Tiyatrdaki asaslıq rollarda birdek bir adam iki hatta üç adamın rolunu ilişki orullaştırılgan bulup, dövlət Jingju Tiyatri xanısı bilen Ürümçi şəhərlik Jingju Tiyatri ömeke bir meydanda repetisiye kılıp, bir sahnede orullap Jingju Tiyatri sənətige varislik kılış ve yaş artistlerini yetiştirişinin ibaret koş nişanını işkaşırgan. Ürümçi şəhərlik Jingju Tiyatri ömeke, Şincan Jingju Tiyatri ömeke partiya yaçekisinin şücesi Goyunhun mündaq dedi. Yakınki yıllardı müyan Şincan işçi sırtıdaki sənət aparatları bilen bolğan həmkarlıqını sicil çoğunqurlaştırıp, birleşip icat kılış, birleşip repetisiya kılıştak ixtisaslıqlarını yetiştiriş yolu üstüde izdendik. Əsli zeminini yeniden qaytırıveliş dəl muşu mexanizmının mol nətirisi. Kelgüsü de Şincan hikayesini bayan kılıdığan, dövlət muhabbetini əvc aldırdığan teximi köp nadir əsərlərini icat kılımız.
1: Şincan yaxşı cay. 2026 yıllık anardanısı lonqısı Şincan voleybol, basketbol, futbol, amavi birleşme müsabıqısı, basketbol müsabıqısının Şimali Şincan müsabıqısı yakında Altay şehirde başlandı. Bu qetimki müsabıqıda Şimali Şincan'daki her qaysı vilayet, oblast, şehirlerinin nurgun vekiller komandaları bir meydanda maharet görsetti. Müsabıqı meydanıda top elip büsüp ötüş, tosup ötüşkü maslaşış, yıraqtın 3 numurluq top etiş qatarlı qaldız körünüşler toxtumay namayan kılındı. Hücum bilen müdafiyenin 60 ritimi uçkandak tez bulup, meydanda medet, alkış sadaları üzülmedi. Altay vilayeti vekiller komandası Mahiri Arşin Canat mundaq dedi. Öyge yakın caydıla anardanısı lonqısı müsabıqısıge katnışıp nahayt hayacallandım. Bu qetim Şimali

0: Şinjanın her kaysı caylardaki mahirler bilen bir meydanda fikir almıştırdık. Bu hem maharetten besleşiş hem bir kıtımlık tepulgusuz fikir almıştırış pürstü buldu. Müsabıkı meydanında bütün küçümüz bilen her bir topni yakşı oynap, müsabıkı meydanı sırtıda birlikte paranlaşıp dostlardan bulup kaldık. Bu kıtımkı müsabıkını Abdunum Rayılık Tenterbiye İdaresi, Abdunum Rayılık Yezigiliki Yezin Nazareti mesul bulup ötközdi. Müsabıka 3 gün devamlaşıdı. Erler 5 kişilik ve ayalar 5 kişilik müsabıka tüzümü test kılındı. İgilinişçe, Şinjan Yakşıcay 2026 yıllık Anar Danisi Lonkısı Şinjan Voleybol, Basketbol, Futbol, Amuhi Birleşme Müsabıqısının Cenubi Şinjan Müsabıqı rayonu Turpan şehirde test kılıngan bulup, Cenubi, Şimali Şinjan Şöbü rayonu müsabıqısıdaki aldıngı orunda turgan 4 komanda 11. ayda Eli Oblastının Gulji şehirde Abdunum rayon boyuca Hal Kılguç müsabıqısıge katnışıdıkken.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'dan iki komandının birli vakta kentle basketbol musabıksı, memleketlik el kılgıç musabıksının mukafat eli sahnesine çıkalıgı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında 2026 yıllık memleketlik kentle basketbol musabıksı, basketbol şahlıkını talışış musabıksının el kılgıç musabıksı Güydü ölküsünün Taycan nahiyesi Taypen kentindeki kentle basketbol musabıksı meydanında ayaklaştı. Şincan Kağılık komandası bilen Şincan Turpan Edikot rayını komandası ayrım ikincilikke ve üçüncilikke erişti.
1: Hal kılgıç müsabıqa 9-cı ayının 28-cı günü başlanıp 10-cı ayının 5-cı günü ayaqlaşdı. Memleket boyunca 16 müsabıqa rayonudan kelgen 23 vekiller komandası kentler basketbol müsabıqısı başlanğan jay Taypen kentige jem boldı. Şincan'dan jemi 3 komanda müsabıqa qatnaşdı. Kağılık komandası ve Turpan Edikot rayonu komandasıdan başqa Ürümçi şehri Midon rayonunun Çanşenzi Bazırı komandası mı hal kılgıç müsabıqa meydanına geldi.
0: 10. ayının 5. günü kez saat 9'da çempiyonluğunu talışış müsabıqısı başlandı. Şincan Kağılık komandası 75'de 91 netice bilen çempiyonluğunu saklap kelibatkan Guangxi Liuzhu Lujay Bazırı komandasıga yenilip kılıp ikincilikke erişti. Şincan Kağılık komandasının başlığı Enkar Erkin bu nöbetlik müsabıqıda her meydanda otları hesaplan 3 numaralık toptun 7 yerimini kırgızış. Cemi 3 numaralık toptun 29'ını kırgızışta kaltıs ifadesi bilen 3 numara şahi digen namı erişti. Şunun bilen bile Şincan Kağılık komandası en yakışı musabıqı rayonu mükafatıya erişti. Enkar mundaq dedi. Taypen kentige kaytı kelip naiti tonuş his kıldım. Nurgun konu top mestanları beni unutup kalmaktı. 2024 yılı o basketbol komandasını başlap bu cayda kentle basketbol musabıqısına katnaşkan edi. Bu yıl bu komandadaki mahirlerin köpünüsü 2 yıl ilgiriki komanda azaları idi. O mundaq dedi. Bu yıl 37 yaşka kirdim. Komandadaki tuncu bulup meydana düşkellerinin oturçu yeşi 35 yaştan eşip getdi. Biz için meşkini kat'i devamlaştırdık.
2: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozu endar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan benim ailem.

0: yükselip atan Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde Şincan'ın konakını zıç terip yukarı hosul eliş ötkülüğü hücum kılıp memleket boyunca yukarı hosul rekordunu yenilgalıkını tanıştırırız. Muhbirinin Cungu Yezi İgilik Pelle Akademiyası Gərbi Qısım Yezi İgilik Tətqiqat Mərkəzi

0: İgilişçe yakında mutakasla nakt meydanı hosulunu ölçep, bu merkezin garbi kısım açlık ziraatları da hosulunu aşırış, ünümlü aşırıştaki açkışlık tekniki de yenilik yaratış kollektifinin baş alimi Li Shaokun başlamçılık bilen kollektifini yetekleb tatkik kılıp açkan, konaklı zirç derip yukarı hosulu erişini del cahide tenşeş tezgilleş teknikisi boyunca, ötkelgi hücum kılışının etizde emeli kolunulup 8. kıtım memleket boyunca konaktın yukarı hosul eliş rekordunu yenil galıqını delillegen.
1: Bu konak ötkülügü hocum kılış etizey Künes nahiyasının Qarı Buğra bazırgı caylaşkan. Umumi kölme 1288 mu? Emeli ölçengen kölem 108.148 mu? Mobeşi hosuli 1799 bütün 11 kilogram bulup, hazır bar bolgan bütün memleket boyunca 100 mo yerdeki 1598 bütün 14 kilogramlık yukarı hosul rekordudun 200 bütün 17 kilogram yukarı. Hazır bar bolgan bütün memleket boyunca konaqnan en yukarı birlik hosulu rekordi 1663 bütün 125 kilogramdan 135 bütün 185 kilogram yukarı. Bu kıtımkı hosulunu ölçeşte kespi mutakasılar kilitlaşkan tartı boyunca etiz kölümünü nek meydanda ölçeş, maşini bilen emeli yığıveliş, iğırlıkını ölçeş, su terkibini ölçe bekitiş, ölçemdeki su terkibini sundurup hesaplaş katarlık tertipler arkalık emeli yığıvelingan hosulunu ölçedi.
0: Ötkelge hücum kılıç etizi de kollektif tatkik kılıp açkan konaklı zirç derip yukarı hosul elişini del cahide tenşeş tezgilleş teknikisi kullanılıp, zirçlikki çıdamlık yetip gelişki takabılçan sortla tallap işiltilip, teriş zirçlikki ilmi östürülüp, temetip suğuruş bilen oğutlaşını bir gevdileştiriş teknikisi yürüşleştürülüp, kimyelik kontrol kılıç yetip gelişinin aldığını eliş katarlık teknikiyle koşum çıkılıngan. Onun üstüge ili deryası varısı da yorukluk, sıklık yeterlik. Keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğun bulgaçka konaktın yukarı hosulu eliş yoşurun küçü toluk kozgutulgan. Li Shaokun tonuşturup bundak dedi. Bu kıtımkı rekordnin yeğilin işidiki açkoç teriştin yeğiveliş küçü bulgan her kaysi halkaladaki tekniğinin emelilişiş nispetinin zor derecede özkellik edi. Bunun içi de su, oğut bilen təminleşini əlalaştırış intayın mühim. Bu yıl konaqının ösüş pəsli de yukur temperatura köp körüldü. Kollektiv Mo 5'a 1,5 tonlu hosul eliş layasıdaki ən əla selinme asası da su, oğutunu tənşeş tezgilleş layasını dəlcayda əlalaştırıp, maysının nəmlikigi qarab suğuruş və oğutlaş qetim sanını köp etib, yukur temperaturunun məcburi təsirini pəs etib, yukur zışlıqdaki topnun hosulunun şəkəlinişigi kapalatı kılıp, ahırda hosulda bösüş hasıl kıldı. Şincan'ın özgeçi tabii coğrafyalık muhiti, maşinliş işlerizisi ve eslehe şaraiti sebeplik devletimizdeki konak birlik hosulü yoşurun küçü en yukarı rayın bulup kaldı. Kollektif yakınki yılladın muyan rayunla ara konaklın birlik hosulü tenfong bulmasılık su baylıkı çeklemesi, su, oğutun paydalanış ünümü töven buluş ve tekniki endisi toplanışı yeterlik bulmasılık katarlık meselelere karata, Cenubi Şimali Şincan'da konaklı ziç derip yukarı hosulü elişini del cahide tenşeş tezgilleş teknikisi rayun sınıkı ve ülgü körüstüşünü kanat yaydırdı. Hem Şincan'daki konak asaslık işlep çıkırış rayunları da kengaytip kullandı. Bu texnika zich terişni hosulni aşırışning yadrosi, su oğutni dal joyda tanshash tezgillashni zich terişki kapalatlik qildi. Yarni tujiplab ag'dirish tuzlash texnikasi, uruqqa dal joyda to'g'ri yalitish texnikasi, yo'l boshlash sistemasi orqali donmodan tujiplab terish texnikasi, su bilan o'g'itni bir gavdalashtirish texnikasi, dal joyda ximiyalik tezgillash bilan kesallik, hasharat, o't chop zeyrining oldini elish tezgillash texnikasi va mashinada dal joyda yig'ivelish texnikasi sistemlik to'plashtirilib, dal joyda tanshash tezgillashdiki 6 cho'ng ochqichliq texnika shakllantirilib, universal tadbir yurgizilib Konaklı'nın terilgü zışlıkı ve birlik hosulunu aşırıştaki açkışlık meseleler hal kılındı.
1: Egilnişçe memleket boyunca açlıktan kent kölemde birlik husulunu aşırış herkide asaslık ilgiri sürüldüğün teknik bulu süpüte bilen 14. 5 yıl mezgilede konakını ziştirip yukarı husul ilişini delcaydı tanşeş tızgılaş teknikisi boyunca kenaytılgen kölem cemi 240 milyon moğu yetip bütün memleketki 18 ülke abdunum rayonuna kaplıgan. 8 kitim memleket boyunca konakını yukarı husul iliş rekordini yenilaş konak ziştirip yukarı husul eliş teknik sistemisinin mukumluğu ve köpeytkili buluduğalıqını dəlillabla kalmayana bütün memleket boyunca konaqının kənkülemlik birlik husulunu aşırışını pişkan, əməl iləştirgülü buluduğun teknik layihası bilen təminligen.
2: İx anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıguçular, bu sahipimizde suğu çüşüp ketken iki amını batırlık bilen kutkuzgan Jauhua bilen tanışımız. Yakında Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komiteti 2026 yıllık 3. fesillik memleket boyunca adalet yolu da pidakarlık körsetkenler tizimlikini ilan kıldı. Aksu Hulayti Şayarı Nayesi Gülbağ Baziri, Kurulkum kenti ahalisi Jauhua şerep bilen tizimlikke girdi. Östendeki şiddetlik ekinde xatarga yoluqqan amını kutkızış üçün, o özünün bir xatarlikigi karamay, suğu özünü etip, iki xetim suğu çüşüp ketken iki adamını muvaffakiyetle kutkızıp, addi kişilerin yakşı işleri arkalık, adalet yolu da pidakarlık körüstüştün ibaret devir rohini izahledi. Bu yıl 6. ayının 18. günü keçkorun saat 6'dan 50 minut ötkende Jauhua adetkigi okşaş pompi öyge berip meşgulat kıldı. Bir östanın çürge eğizinin ötkende o kırgahtı örülüp çüşken tok sekeletini köydü. Ama onun üstü de adam körmedi. Sezimigi tayınıp Jauhua derhal tez kadem bilen aldığı berip tekşürdü. Göz aldıdaki menzere onu ciddileştirip etti. Şikilen suğu çüşüp ketkenedi. Şiddetlik ekin suyu, çürge eğizideki sungüştün kırış eğizga ulanı çın sümürü valgan bulup gayet zor sümürüş küçü işkilerini çın kapsı valgan idi. Navada sungüçki kırıp kesse akıvetini tesevvür kılgılı bulmaydı.
1: Xatarlık ahval kaş bilen kırpiknin arlıqıdılı idi. Köp oylaşka ülgürmeyla Jauhua kılçı işkilenmestin muzdak östen suyu sekredi. Çürge eğizi etrafı da su şiddetlik akattı. Su astıdaki yoşurun ikinden zarbı küçüğe küçlük bulup, her kitim yütkülüş intayı müşkül idi. O suğu çüşüp ketken, birinci adamge bütün küçü bilen yıkılışıp, sezimini yoktuvatkan bu kişini su yüzge çıkırıp, bir kadem bir kademden testte kırgakı yıkılışıp, muvaffakiyetli kalda onu kırgakı ilip çıktı.
0: Xatarlık ahval tehi tüyümü genedi. Suğu çüşüp ketken yanı bireylen yanıla süngüç gırvikede kısılıp kalgan bulup her vakit su ekimi onu ektip kitetti. Jauhua dem eli velişkimi ülgürmey burulup yanı bir kıtım şiddetlik ekini şungup girip su ekiminin küçülük karışılık küçüge karamayı xatarga yolukkan ikinci kişige bütün küçü bilen yıkılışıp onu bütün küçü bilen süngüç yeniden tartıp bexeter caygı yötkedi. Suğu çüşüp ketken her ikkiylen muvaffakiyetli kutkuzu ölendi. İştin keyin igilinişçe iki amma tok sekelet minip östağının çürge eğizidin ötü vatkanda yanca örülüp ketip tasadibi soğu çüşüp ketken. Jauhua del vaxtıda kutkızgaçka iki hayatlı kutkız velingan. 2026 yılı 9. ayda Jauhua'nın xatardan adam kutkızış hareketi, adalet yolu da pidakarlık körüstüş hareketi dep bekitilgen. Xatarlık müşkül peyte mesuliyetçallık namayen boldi. Addi kişilerin yakşı işleri tiyanşanı illetti. Jauhua bir kıtımlık hakkaniyet yoludun kaçmay sekreş arkalık hayatlık mudafiye sepini saklap kaldı. Şundakla bizge ülge tiklep verdi. Hep xatardın korkmay kökrek gerip oturgu çıkıştak bu cesaret yine tehimi köp kişini dostluğunu yetközüp yurt makanının amallıkını kovdaşka rıhbetlendirmekte.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Jauhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programması boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Bu sayfamızda dövletimiz kemtik tuğuluş ve yetilişi tosalgı uçura sebebiden meyip bulup gelişinin aldın iliş tızgılaşını küçeydudu diyen haber deyiktanlardı buludu. Gowyuan Meyipler Hizmeti Komiteti yıkındı besip tarqatkan dövlet meyipliknen aldın iliş hareket planı da yani 2026 yıldın 2030 yılgıca tuğumu kemtiklük ve yetilişi tosalgıqı uçurab meyip olup kilişini mənbədin aldın iliş tızgılaş asaslıq hareket qatarğı kırgızılıp, toydun ilgirki, hamıldar buluştun ilgirki saklıqını saklaş ve hamıldarlıqının dəslapki məzgeledigi köyünüş mülazımetini küçeytip, toğutun ilgiri bir mü bir təkşürüş, diagnoz koyuşini yaxşı işləb, yeni tuğulgan bovaqlarını dəslapki məzgildə bir mü bir təkşürüş ve arlışını küçeytip, balılarının sağlamlıqı ve yetilişi tosalgıqı uçuraşını bütün devreylik başkuruşunu yenimi küçeytudu. Bunundan başka, keserlik sebebiden meyip olup gelişinin bütün zancirlik aldın iliş, tızgılaş hareketi de sozulma keserliklerinin meyip kılıp koyuşunun aldın iliş, tızgılaş küçeytilip, ijtimai psikika ve ruhi sağlamlıq mülazımeti küçeytilip, yuqumluq keserlik, yerlik keserliklerinin meyip kılıp koyuşunun aldın iliş, tızgılaş küçeytilidu. Kespi keserlinin aldın iliş, davalaş ve sağlamlıq muhitini ilgiri sürüş küçeytilidu. Zahmilinib, meyip olup kilişka alaqıdar noktalıq sahalardaki aldın iliş tızgılaş hareketide beyxatar işlep çıkırış, od müdabiyya beyxatarlıkını başkuruş ve apetin müdabiyyalanış, apet zinin azaytış iktidarı küçeytilip, yol katnişi, transport beyxatarlıkını başkuruş küçeytilip, balılarının zahmilinişi ve yaşanğalarının yıkılıp düşüp meyip olup kilişinin aldın iliş tızgılaş küçeytilidu. Salametlikni əsligə kəltürüş mülazimetini östürüş hərkitidə salametlikni əsligə kəltürüş davalaş mülazimeti və kapalet sistemisi takamallaşdırılıb, meyiplarının asası salametlikni əsligə kəltürüş mülazimet səviyyəsi östürülüb, tosalğısız mühit qurulışı əlalaşdırılıdı. Meyipliknin aldın iliş boyuca pən texnikini umumlaşdırış, süpətini östürüş, önümünü aşırışqa küç qoşuş qatarlıq hərqətlərdi yenə noxtuluq səhərlərdiki kəsbi xadımlarının pənni umumlaşdırış ixtidarı quruluşu küçəydilib, meyipliknin aldın iliş boyuca közü tüp ölçəş və təkşirəş

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äñ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.

tamaki çekiş, haraq içişine xövpümü nispeten yuqırı buludu. Qandaq qılganda keşik tamakını sağlam həm uyquğu yerden bir yerdiğen qılgılı buludu. Uyqunun yaxşı buluşu üçün keşik tamakta tövendiki prinsiplarga əməl qılış gerek. Birinci, balduraq yeyiş. Kəsaat 8-9 gecə yeysiniz ən yaxşı. Əgər onda qılalmışsınız, uxlaş vaxtıga bək yeqin yemən. İkinci, tamakını qancı keç yeysiniz, şöncə az yiyin. Keşte tamakını bək köp yeyiş, ısıqlıq mıqtarının yığılıp qilişini kəltürüp çıxırıplı qalmayan yana uyqu süpüdügümü asılı təsir görüstüdü. Üçüncü, yoçuqını təkşürüp, kəmtüklükini toluqlaş. Dallıq ziraət, qara açlıq, yanyu türdükilər, hər xil pırcaq, köktat, meyve türdükilər, beliq, öyküşleri, tuxum, süt, qarı göş, pırcaq, yasalmaları, qatarlıq, yemeklik türlerini, kündüzü yemigenlerini keşte toluqlaş gerek. Tördüncü, bək toyup getmeslik. Eğer keç uxlasa, korsuqı içip ketişidin endiş kılsa, keç saat 9'dan 10 gıcı bolğan arlıqta birkaç umaciyaki bir istakan duyacağın, qıtıq, süt içişini tavsiye kılımız. Yeterlik bulmasa, yana azraq meyve kutsanız buludu. Bu yemekliklerinin toyuz sezimi bir kadar yaxşı hem asan hızın buludu. Uyquğa təsir yetküzmeydu. Uyqusuzluqnın azabını tartıvatqan kişiler tərkibide bir türdeki vitaminler mol bolğan yemeklikler ya ki tərkibide kalisi ve magni mol bolğan yemekliklerini muvaffaq yiyis buludu. Bir türdeki vitaminler öz ara maslaşış roluğu iyi bulup, metabolizmini ilgiri sürüp, nervi sistemimizin iktidarını küçəydudu, vitamin B2, B6, B12, folik kislatası ve nikotin kislatası uyku bilen zic münasifetlik deb qarılıdı. Yuqri kalisiylik süt uyquğu yerden berdiğen esil məhsulat deb itiraf kılıngan. Yeşil yupurmaqlıq köktatlarının tərkibide magni ən bol. Onundan kalsa qarı açlıq, şakallıq meyve, göç türdikler, qatarlıqlar bar. Bu yemekliklerini birli vaqtta istimal kılsa önümü teximi yaxşı buludu. Ən axırda əskertip qoyuşuq tegişlik şu ki, muvaffaq yemek içmək gerce uyquğa paydalıq bolsumu, lekin adam bir-birge oxşumaydı. Pärqi zor boludu. Eğer iğir derecede uyquğa kırışış, qiyin buluş, uxlaş yarayanıda daim uyğunup ketiş qatarlıq əhvallar görülsə, vaxtıda doktorğu görünüş gerek.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışı tın abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca altış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde yeni yaçı işgı orlaşkanı emgekçilerinin hukuk menfaatini kapaletlendiriş çaresige aşkarı pişkere elindi. Avtonom raylıq bazar nazarat qilish başqurish sistemisi karxanalarning ahvolini bilish, karxanalarning qiyinchiligini hal qilish, karxanalarning kuchayishiga yordam berish faoliyatini yo'lga qo'ydi degan xabarlar diqqatlarni bo'ldi.
3: Delo va qonun sahifamizda ikki bola Oltiroq rayonida o'ynab yetib zaxmlandi. Ota-onalar javobgarlikni ustiga olishi kerakmi degan mazmunda so'zlab beramiz.
2: Ammo uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda o'tloq Mənzər rayonudaki xalqı qolaylıq saxçı işləri botkisi digən məzmun diqqətinladı boludu.
3: Hürmətli radio anlıqçıla qınam sədiqdanla, bugünkü qanunsızgə həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolusun. Qanun xəbərləri
2: Yakında Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliği yeni yaçı işgı orlaşkan emgekçilerin hukuk menfaatini kapaletlendiriş çaresi pikir iliş nusxasını ilan kıldı. Bugünün başlap 11. ayının 8. günü geçe cemiyetin aşkarı pikir ilinildi. Bu, devletimizin tunci kitim kadi şeklide karxana emgek başkuruşunu yolu koyup, Emgek münasibeti orantış ahvalığı bütünlüğe uygun gelmeydiğen yeni yaçı işgı orlaşkan emgekçilerini emgek kanun tüzüm kapaletiki kırgızışı hesaplanırdı.
3: Pikir iliş nusxısı da yeni yaçı işgı orlaşının alahidlikiyle uygunlaşıp yeni yaçı işgı orlaşkan emgekçilerinin emgek kapaletiki köngül bölüşge inkas kaytırılıp asasi emgek hukuk menfaatini kapaletlendirişki dair mezmunla aydınlaştırılıp emgek kaidesi ve hesaplaş usulü karxanalarının adam işilti şeklini türge ayrış kılıplaştırılıp emgek macralarını hal kılış yolları ravallaştırılıp tarmaklarının nazaret kılış başkuruş mesuliyeti ve bu çareye xilaflı kılışının kanun cevapkarlığı aydınlaştırıldı. Aşkar pikir eliş mezgilede amma Adem Küçübaylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin tor bektigi kirip, xat yeziş, elektronluq poştu yollanması, evetiş, qatarlıq şekiller arqılıq kımmetlik pikirlerini oturgu koysu boludu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yakında Avtonom raylıq bazar nazaret kılış başkuruş sistemisi karxanalarının ahvalını biliş, karxanalarının qiyinçiligini hal kılış, karxanalarının küçüyüşüge yardım beriş faaliyetini yolga koyup, bazarlaşkan, kanunçılaşkan, halkaralaşkan, aldıngı Katar'da turadığan ticaret soğudu muhiti berpa kılış davamında bazar nazaret kılış başkuruş rolünü sıcıl cari kıldırıp, bazarının hayati küçü ve karxanalarının icatçalıqını üzüksüz urgutti.
3: Bu qitimqi faoliyatni puxta amaliyleştirish uchun Avtonom rayonliq bazar nazorat qilish boshqarish idorasi Avtonom rayonliq bazar nazorat qilish boshqarish tizimining korxonalarning ahvolini bilish, korxonalarning qiyinchiligini hal qilish, korxonalarning kuchayishiga yordam berish faoliyatini yo'lga qo'yish loyihasini e'lon qilib, bazar nazorat qilish boshqarish tarmoqlarining ishik oldiga berishni saqlab o'ltirishdan tashabbuskorlik bilan tuvangi tushishga o'zgarishiga to'jiplashgan yepi xalqliq Toluq qaplıqan karxanalara yardan beriş mülazimət mexanizmi bərpa qılıb takamullaşdırışqı türütkü boldi. Avtonom rayonliq bazar nazarat qilish başqurış idarisi Süpət Tərəqiyyat Başqarmısının məsuli Luşi tonuşdurmundaq dedi. Layihada tijorat tafsilotini aniqlash, korxonalarning iltimos talabini to'g'ri tepish hamda to'siq nuqtalarni ravonlashtirib, yep xalqlik yordam berish yo'lash talab qilindi. Abdunum rayon viloyat nahiyadan iborat 3 darajalik korxonalarga yordam berish mulozamat atirti tashkillab qurilib, korxona mulozamat tizimlik daftari turg'izilib, naq maydondan ziyorat qilish, yuz to'ranni suhbatlashish, kasb bo'yicha so'rab diagnoz qo'yish qatorli usullar orqali korxonalarning tijorat ahvoli va taraqqiyotidagi to'siq nuqtalari umumiylik aniqlanadi. Bazar nazarat qilish boshqaruv sohasidagi korxonalarga nap yetkazish siyosatlari, siyosat tushuntirish kartasi qilib ratlab chiqilib, ishik oldigacha yetkazish, sohalarga ayirib tashviq qilib tushuntirish orqali siyosatdan bevosita tez bahraman bo'lishga turtki bo'linadi. Shuning bilan birga 12315 subsi va savma qilib korxonalarga kirish qatorli usullarga tayinib, iltimos talab yo'llari ravonlashtirilib, Abdunum rayon, viloyat, nahiyadan iborat 3 darajalik korxonalarning iltimos talab tizimligi turg'izilib, butun jarayon yepi xalqliq boshqarilib, korxonalarning iltimos talablarining hammasiga javob qaytarilib, har bir ishning amaliyligiga kafolatli qilinadi.
2: Lushi mundoq dedi. Yana bazar nazorat qilish boshqarish funksiyasining afzalligini joriy qildirib, korxonalarning asosini mustahkamlab, quvvat to'plashi, a'lolashishi, zo'rayishi va kuchayishiga yordam beramiz. Universal tadbir qo'llanib, kuch qo'shib yo'laymiz. Korxonalarning xotirjam tijorat qilishiga kafolatlik qilib, bilim mulk huquqi, sifat, o'lcham, o'lchash, takshirish, takshirib o'lchash qatorliq bir punkt shaklidagi mulozamatni cho'nqurlashtirib, korxonalarning sifatini o'stirib, unumni oshirishiga, korxonalarning yadroliq raqobat kuchini kuchaytirishiga yordam beramiz.
3: Bu yil kirgandan buyon avtonom rayonimizdagi bazar nazorat qilish boshqaruv sistemasi tijorat asosiy gavdasi ijozati tijorat qilishga qulaylik yaratish darajasini sijil o'stirib, bir ishni yuqori unumda bejirish

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Otlaq manzara rayonidagi xalqqa qulaylik saqchi ishlari podkasti degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. 10 ayning 6-chi kuni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Qashqardan kelgan bir pikap Shaoshanghai manzara rayoniga bordigan aylanma tog' yo'lida ketayotganda tuyuqsiz o'ti o'chib qoldi. Suv sandiqi yuqori temperaturada yerilib, motor qopqig'ini oq tuman qopladi. Avtomobil egasi Shaoshanghai otliqi manzara rayonidagi Ulug'chat noyalik Gong'an idorasi Bostan Terek yezliq saqchixona Chorbo kenti saqchi ishlari ishxonasi xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisining yordam talab qilish telefoniga telefon qilgandan keyin xalq saqchisi Yusuf Ali Malik xodimlarni boshlab darhol yetib keldi. Ondan tafsili tekshirdi ham remont qilib asliga keltirishga yordam berdi. Avtomobil qo'zg'itilgandan keyin sayachi avtomobil o'tining yana o'chib qolishidan ansirdi. Xalq saqchisi tashabbuskorlik bilan avtomobilni vakolatan haydab, manzir rayoniga bexatar haydab kirdi. Bu davlat bayramilik ta'minlash mazgilida xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisining ommaga mulozamat qilganligining ixcham kartinasi.
0: Shaoshanghai Otlaq manzir rayoni Ulug'chat nohiyasi Bostan Terek yezisi Chorbo kentining sharqi janubiga joylashgan bo'lib, Ulug'chat nohiya bozorga 104 km keladi. Dengiz yuzidan o'rtacha egizligi 3150 metr. To'rt atrofini tog'lar o'rab turadi. Cho'qqining uchidan yil bo'yi qor yig'ilib turadi. Yantoluq, jilg'ilardan o't-cho'plar yap-yashil o'sgan. Shamshat, qarg'ay, archilar tutash ketgan bo'lib, qorliq tog' Otlaq orman bir gavda bo'lib yog'urilib ketgan. Tog' bag'ridagi Chorbo kenti saqchi ishlari ishxonasidan manzara rayonigacha 8 kilometrdan oshadigan aylanma tog' yo'li egri-bugri yuqoriga o'rilgan bo'lib, dengiz yuzidan egizligi 2000 metrdan tadriji o'rlab 3200 metrdan ko'proq yetadi. Nurg'un avtomobil bo'libmi pikap ziyoda qizib ketish qatorliq sabablar tufaylidan yarim yo'lda o'ti o'chib qoladi. Surilib ketish hodisalarimi pat-pat yuz berib turadi.
1: Manzir rayoni dengiz yuzidan egiz bo'lish, yo'llar xatarlik bo'lish, sayohatchilar yildan yilga ko'payish amaliyotiga qarata Ulug'chat noyalik Gong'an idorasi Bostan Terek yezliq saqchixona Chorbo kenti saqchi ishlari ishxonasi manzir rayonida xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisi ta'sis qilib, ichida qonunchilik mulozimati bo'yicha maslahat berish o'rni, qonunni umumlashtirish tashviqot mulozimat nuqtasi, ziddiyat majralarini murassa qilish ishxonasi va sayohatchilar orom olish rayoni ta'sis qilib, gazet jurnal, qaynoq suv, kunlik qon besimi o'lchagich, oksigendan ham jiddiy ishlarga taqobil turish to'g'rilarini sapladi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari 24 soat navbat bilan navbatchilik qildi. Xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisi yana saqchixonaning otliq saqchi ishlari mulozamat atirtiga tayinib, har kuni chorva yo'lini bo'ylab otliq chorlab qo'g'dab, ekologiyalik muhitni chorlab tekshirish, otliq o't ofitining oldini olish bo'yicha ratga turg'izib tekshirish, yovvoyi hayvonotlarni qo'g'dash tashviqoti qatorli xizmatlarni qanotga aydirdi. Xalq saqchilari sayohatchilar bilan birga yerda cho'rdishib o'tirib samimiy paranglashib, otliq va yovvoyi hayvonotlarni qo'g'dashga doir qonun nizomlarini tashviq qilib tushuntirib, naq maydonda madaniy sayohat qilish va'dinomasi imzoladi.
0: Ekologiyani qo'g'dash, nupus ishlarida xalqqa qulaylik yaratish, chorvachilik rayonlarida qutqizish yordam berish, ziddiyatlarni murassa qilish qatorliq funksiyalar girallashgan birinchi sapda xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisi mulozimatni sayohatchilar va chorvachilarning atrofigacha yetkizdi. 10 ayning 5-chi kuni tushdan keyin Qashqardan kelgan sayohatchi Jang Apandi tog' cho'qqisidagi o'tloqdan suvoqning borgan seri kuchayotganligini, havoning tutilganligini his qilib, quruq daraxt shoxlarini terib o'tqa qoqlab sinmoqchi bo'ldi. Otliq saqchi ishlari mulozimat atirdi chorlab bayqagandan keyin xalq saqchisi Yusuf Ali Malik darhol oldiga berib nasihat qilib, o'tloqning o't mudofaa belgilimisini sabrchanlik bilan tushuntirdi. Jang Apandining chapon elib olmaganligini bilgandan keyin yana manzara rayonidagi xizmatchi xodimlar bilan aloqa qilishib, yomg'irdan mudofaalanadigan, issiq saqlaydigan alohida chapon akilib berdi.
1: 10 ayning 4-chi kuni Sichuanlik sayohatchi Li Apaning kimligi yetib ketib, tit-tit bo'lib, xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisiga kelib yordam so'radi. Halk sakçıları, sakçı yardımcıları derhal onu süratke tartıp uçurunu doldurdu hem yolladı. Onun memuri işler mülazimet zalibiden alakalışıp ciddi becerdi. 10. ayının 3. günü şu cadiki çarbıçı Mehmet Hüseyin ailesinin 30 koyu menzil rayonudaki otlakta yokap getti. Halkı kolaylık sakçı işleri botkısıdaki halk sakçıları, atlık sakçı işleri mülazimet etirti bilen birleşip, koyunun izini boylap izdep, neçe tağcılık ısıdın halkıp ötüp, 6 saat vaxt serpilip ahire deniz yüzüdün 4000 metreden artık egizlikteki Beyfengshan oymanı da koy padısını taptı.
0: 10. ayının 2. günü çarvıcı Tohtubi Tordubay bilen Buhalcam Ablet otlak pasili sebebinden Tohtumay talaştar çıkılıştı. Halk sakçıları işki tarafını ziddiyet maceralarını murasaklış işhanısı teklif kılıp, kent kadrları ve yezi danışmaları vekilleri bilen birleşip, otlakının hukuk tevalikini bekitiş materyalığa seyliştirip, nak meydanda murasaklılıp bir taraf kıldı. 2 saatten keyin işki taraf kol ilişip yarışıp kaldı.
1: Devlet bayramlık temeliş mezgilide Menzir rayonuna bir günde en köp bolganda kirgen çıkan avtomobil 600'din. Sayahatçı 2600 adam kıtımdan aştı. Halkı kolaylık sakçı işleri botkısıdaki halk sakçıları, sakçı yardımcıları seherden yerim keçi geçe aldıraş işledi. Hazırgıça cemi 2500 avtomobil kıtımdan artık avtomobilini ravallaştırdı. Kaşılı körülgen 17 avtomobilini kutkızdı yardım verdi. Yokap ketken 30 koyunu tepip geldi. İki ziddiyet macranı murasya kıldı. Vakıtlık kimlik hem kimlikini tolukla beceriş kesbedin 12'de becerdi. 460 adam kıtımdan artık sayacını, kan besimini ölçeş, kaynak su bilen teminleş, küllük ariyet ilip, şiltiş katarlık mülazimetle bilen teminledi. Kanunu umumlaştırış teşvikat materyalinin 2000 parçadan artıkını tarkattı. 3000'den artık ama terbiye aldı. Menzil rayonu boyu da Naş bir hatarlık hadisi yüz beğenmedi.
0: Aylanma tağ yoludaki ciddi kutkuzuş yardan beriştin, Murasa işhanısıdaki kol ilişip, əplişip kilişkice. Karlıq tağ etkideki koy izini izdeştin, otlaqnın şikirsideki ekologiyeni çarlap qoğdaşkice, Çorbu kenti sakçı işler işhanısı, Xalqı kolaylıq sakçı işleri botkisi, sakçıxanının nopuz işlerini beceriş, maceralarını Murasa kiliş, katnaş boyuca kutkuzuş yardan beriş, ekologiyeni qoğdaş qatarlıq funksiyallarını Menzir rayonunun birinci sepegi toplaştırıp, belgelengen noktada mulazmet kiliş, Atlıq çarlaş qoğdaş, Menzir rayonu bilen birleşip hərkətin iş birleştirilgən vəzipi əndisini şəkilləndirib, qərbi qutub yaylıqıdaki hər bir sayahatçı və çarvıcıqa tinç amallıq və illıqlıqını his qıldırdı. Qanunu təşviq qiliş, qanunqı tayiniş, qanun boyici iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptın itiraf kılışta kat'i çıntıraylı.

0: temperatura 5-dan 21 Selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 6-dan 21 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutli, temperatura 8-dan 17 Selsiya gradusgacha. Kuytunda havo ochiq bo'lib, azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 7-dan 22 Selsiya gradusgacha. Shehanzda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 5-dan 21 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq. Temperatura 7-dan 20 Selsiya gradusgacha. Qomilda havo ochiq. Temperatura 5-dan 20 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14-dan 27 Selsiya gradusgacha. Qorlida azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 10-dan 22 Selsiya gradusgacha. Qorlida azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 10-dan 22 Selsiya gradusgacha. Oqsuda havo bulutli, temperatura 9-dan 23 Selsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 8-dan 18 Selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutli, temperatura 9-dan 16 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11-dan 20 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 9-dan 19 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Shubhal shamol chiqadi.
1: Hürmetlik radio anlıgıçıla, Şinjan radio televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız başanlı çişbeydik. Teğimi köp mezmullani, sılışı tin terimlerini çürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhad Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nezer sahibimizde, Kurlu şehrinin neşbitçilik kespeden kaltıs öz kürüş işe aşırıldı. Peyzavat nahiyyesi Kızılboyi Pazarı, Aydın kentedeki kent ahalılarının coğlanma numur amanet genişkisiyle yezi kentlerinin yeni kaybiyatı yoşurungan degen mesmullarını dektinler hısınımız.
0: Kaldız bir iş mahirleri sahibimizde Bortala Oblast'daki karhana Şincan Buyçes Yangağını soğuk yeni kalı güç bilen teminleydiğen Tunci yol hıtını aldı degen mezmun dektinler buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde, Abdonom rayonumuzda küzgü buğday teriş umum yüzlük kanat yaydırıldı, qatarlı uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçura. Programın Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratku Sılışıtiyen abunçlar terimini aldığımız kademde anlatıldı, hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de dehqtana programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radio anlatıcılar. Altın küs pesilde Korul şehrinin Neşbüti yılda bir kıtım kiladığan Monosol elinip pazarga siliş pesilin kütüvü aldı. Özgücü su, toprak, yorukluk, sıklık, baylıkı ve özgücü bağvençilik evzelikliği tayinip Korul şehri dikkatini

0: neşbüt kespigi merkezleştirip ölçem neşken üstürüş inçik pişiklaş bütün rayon setiş birgeleşken mükemmel kesp zincirin berpa kıldı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nezer sahipimizi köpçilikke Korlu şehrin neşbüt kespinin kaltıs özgürüş doğrusu sözle pirimiz.
1: Aldı bilen işlep çıkırış setişinin delcayda udullaştırılgallıqı doğrusu da doğdulu büyüdümüz. Yaxşı neşbüt bütün memleketteki ahırki uçuşlarga bir vasitiyet güzildi. Yakında 2026 yıllık kurulu neşbüti işlep çıkırış setişini udullaştırış yığını Teymin Gön Mənzir rayonu da güzildi. Her kaysa caylardaki sodigerler, bağverler, kooperatifler ve karxana vekilleri bir yerge cem bulup, kelişim imzalap genişip, neşbütni tetip görüp ve bağalıp, zagasını udullaştırdı. Bu qedimki faaliyette 5 çoğun türgü bölüp işlep çıkırış, setiş gelişimi imzalaş kanat yaydırıldı. 263.300 tonna neşbüt setiş mutta anaması hasıl kılınıp, kelişim umumi somisi 1 milyard 129 milyon 700 min yuanga yetti.
0: Her yili neşbüt bazarga silinğan pesilde Korlu şehri kesipleşken işlep çıkırış setişini udullaştırış supusuna daimlik berpa kılıp, bütün memleketteki setvili sodgarları, kespi aparatlar ve tarihçılık, ticaret asasi gevlerini toplap, tücipleşken soda udullaştırışına kanat yaydırıp, işlep çıkırdıgan cay bilen ahırgı uç bazarının obru tozkunu bozup taşledi. Yürüyüşlük faaliyetlerinin şekli mol, mezmunu köp kıl bulup, neşbüt medeniyetini körgezmek kılış, danlık market tonuşturuş, mesulatlarını bağlayıp biriktiş, elalarını bağlayış, təqdirləş, strategiyelik hemkarlık girişimi imzalaş qatarlıq, özgüç halkılar arqılıq, Korlu neşbütünün mıncillik östürüş asası, ela süpet evzellikki hem de işlep çıkırış rayonunun küləmləşkən, Ölçemleşken terakiyat emeli küçü her tarafıma namayan kılınıp, kesbin tonluş derecesi ve bazar yadroluk təsiri küçü sicil aşırıldı.
1: Yakında Şincan, İnnon Hınhuy Yezi İgelik Penteknik Çeklik Şirketinin baş direktori Çin Guang Xin ayacılanan halda mundaq dedi. İlgiri neşbüt setişta pütüllay vasıtçı sorgerlerinin işik aldığı çikilip setip ilişiğe tayinatdıq. Baha pasıp, Setiş yolu mukim bolmagaçka, kirimimiz kapaletke ege bolmaydı. Hazır hükümet sahna hazırlap, cemiyet tikiler vasitçi boldı. Biz çoğun tüpteki soda saray, talla basarları, aldınki Katar'daki elektrolluk soda spulları bilen bir vasitı udullaşıp, yüzduranı sözleşip, emkarlaşıp, yakşı neşbitni, ahır, yakşı bahada satalaydıgan bolduk. Köp sonmalıq muqim zakas taloni bekitiş imkaniyetiga ega qildi. Pişip yetilgen mükemmel işlep çıkırış, setişini udullaştırış sistemisi Korlu neşbütüge yel-mi-yel şoğullanğıçılar, yel-mi-yel köp sonmalıq muqim zakas taloni bekitiş imkaniyetiga ega qildi. Şundaqla bu nurgullığan kesip bilen şoğullanğıçılarını kesipnin uzak müddetlik tereqiyatıgı qarta işençki toldurdi.
0: Zor miktardaki zakazın emelilişi, işlep çıkırış rayonlardaki yıl meyvelerinin sırkı toşuluş kızgın dolkunuğu sicil dörtkü bu oldu. Merkezlik bazarga seliniş mezgeliğe kirgendin kin, Korlu şehirdeki her kaysi yezi iyilik mesulatlarını pişiklaydıgan çoğun karxanlar ölçemleştirip ayırıp orap kaçıladı. Mal tarqıtış hizmetini umumiyizlik başlap, ölçemleştirip bir taraf kılgan din kiyin ki el ospet neşbitlerini bütün memleketinin her kaysi caylırgı üzlüksüz yetküzüp, Pan Donglay, Donfang Jinshuan, Darun Fa Katarlık devletçideki aldın Katar'da turduğun parti setiş karxanları ve elektronluk soğudu supularını mokum təminləb, yakşı neşbitlerini şahtın tamak üstüləge bir vasitə yetküzüşünü işğa aşırdı.
1: Çin Guang Xin'nin tonuşturuşça, neşbüt bazarğı seylanğan mezgilde bu jay yeni meyvelerini türkümge bölüp, yukarı önümde sırtkı toşuşunu kanat yaydırgan. Bütün jariyallık, soğuk zancirlik toşuş arqılıq, neşbütnin yeni təmi ve tabii meyve hedini en zor derecede saklı. Şunun bilen bile bütün bazar juğlanma numur iltimas kılış, tekşürüp bekitiş, elan kılış, тәртіпіні қаттық келіп лаштырып, әр бір кент ахалысының жоғланмы номер тәпсіл

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Milletler İttifaklığı
1: Çılık kılmaylı, yeni ıstılını evce aldırıp söz hareketimizde ülgü kolaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt gedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani qancılık var mı?
5: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
6: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ne miyiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
5: Dikkat kıl!
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıncına. Emdi kaltıs beyiş mahirleri sahibimiz bu içe köpçülükke Şincan Tianlai Xiangyu yemeklik çaylık mesuliyet şirketinin Şincan bu içi Şiangang'ın soğuk yeni kal güç bilen təminleydiğen Tunci yol xitinin algalıq doğrusu sözləp birimiz.
2: Yakında Şincan Tianlai Xiangyu yemeklik çaylık mesuliyet şirketi Şiangang Alahiyeti Memuri Rayonu Yemeklik Muhiti Sahiyye Mahkemesinin enge elip tekşürüşüden oğuşluk ödüp Şiangang'ı təminleydiğen soğuk yeni kalı göşi işlep çıkırışını enge aldırış salahiyetine muvaffakiyetlik erişti. Bu Şincan'daki tunci bu salahiyetki erişken karxana şundakla Şincan'ın ala sifatlik soğuk yeni kalı göşinin Şiangang bazırıga bevasite yetküzüş icazet yol xeytini resmi algallıqıdan direk berdi.
1: Şiangang'ın ham yeni yemeklik icazeti ölçümü kattık. Tekşürüp migitiş bu soğusu yukur bulup göç mesulatlarının süpiti işlep çıkırış tertibi yemeklik bir hatarlıkı intoyun kattık talep koyuludu. Şiangang'ın təminləş salahiyyatını muvaffaqiyyətlik qolğa keltiriş üçün Tianlai Xiangyu yemeklik şirketi 2 yıldan köprek vaqt sərf qılıb Şiangang'ın icazet ölçümüge toğurlanıp ögünüş

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Bırak Programımızı boyu canlı dişberduk, anlığınınlağı rahmet. Ədiki Münbet Bırak Programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki texümü köp sərxili hekayeler davamlı qozrumlarda bulsun.

0: مرکز خلق رادیو استانس مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 10. ayının 14. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
2: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping memleketlik sahiye ve sağlamlık yığınıda, Cungucu sahiye ve sağlamlık taraqiyat yoluda kat'i tavrenmeyi minip, 15. 5 yıl mezgilde sağlam Cungu kuruluşu da hal kılğuş ilgirlaştığı kulgu keltürüşke hakiki kapalatlı kılış kerek deb ta'kidledi. Li Chang söz kıldı. Zhaoluoji, Wang Huning, Saiqi, Ding Xuexiang, Li Shi katnaştı. Xi Jinping Botswana zongtongu bilen söhbet ötküzdi. Xi Jinping Togo ministerler kengişinin reisi bilen körüştü. Zhaoluoji Botswana zongtongi Togo ministerler kengişinin reisi bilen ayrım-ayrım körüştü. 140. növetlik Guangzhou yermenkisi de 50 türdün artıq yenilik yaratış tedbiri oturgu koyulup, yermenkinin mulazimet önümü östürüldü. Hürmetlik radyanlı qocalar tövende deyiqtanla haberlerimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Memleketlik Sehiye ve Sağlamlık Yığını 10. ayının 12. 13. külleri Beijing'de içildi. Cungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi, Merkezi Herbi Komitetinin Reisi Xi Jinping yığınğa katnaştı hem muhim söz kıldı. O munulanı tekitledi. 15. 5 yıl mezgili 2035 yılı bağında sağlam Cungo kurup çıkış nişanını işka şuruştaki halkılık mezgil. Cungoce sahiye ve sağlamlık terakiyat yolu da katli tevrenmeyi meyip, yeni devirdeki sahiye ve sağlamlık hizmeti fangcenini izcillaştırıp, evzelliklerini cari kıldırıp, asasını müstekkemleyip, kem tüklüklerini toluklap, aciz tereplerini küçeytip, sahiye ve sağlamlık işlerinin yukur süpetlik terakiyatı türkü bulup, halkının sağlamlık seviyesini üzlüksüz östürüp, sağlam Cungo kuruluşu da el kılgış ilgirleşini kolgu

0: o'tirishga haqiqiy kafolat qilish kerak. Li Chang xulosa so'zi qildi. Jiaoloji Wang Huning, Saiji Ding Xuexiang, Li Shi yig'inga qatnashdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Xalqning sog'lomligi millatning ronaq tepishi va davlatning qudrat tepishining muhim belgisi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti xalqning sog'lomligiga kafolatlik qilishni oldin taraqqiy qildirilgan strategiyalik o'ringa qo'yib, yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fangjinini bekitib, sog'lom jungo qurishdagi zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini chiqarib, dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng davolash mulozimati sistemasi, an'anaviy tibobatchilik dorigarlik sistemasi, kasallikning oldini olish tizginlash sistemasi, davolash kapoliti sistemasi barpo qilishga turtki bo'lib, sahiya va sog'lomlik ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, har taraflama ilgirlashni ishga oshirdi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Biz qurib chiqmoqchi bo'lgan sog'lom jungo, tangpung, umumiy manfaatdor, a'lo sifatlik, yuqori unumlik sog'lom jungo bo'lib, kuchlik sog'lomlik boshqurish iqtidori, kasallikning oldini olish, tizginlash iqtidori, davolash mulozimati iqtidori, davolanish kapolatining teraklik iqtidori, tibobatchilik dorigarlikda yangilik yaratish iqtidori, iqtisosliklarni yetishtirish iqtidoriga ega bo'lishi, xalq ommasining kun sari eshiyotgan sog'lomlik ehtiyojini unumlik qondira olishi, asoslik sog'lomlik ko'rsatkichlarini sijil, muqim oshira olish kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Sahiya va sog'lomlik ishlari umumiylik ulug' rolga ega. Shunga sog'lomlikni oldin taraqqiy qildirish strategiyasini qat'iy yo'lga qo'yish shart. Xalqning sog'lomligiga kafolatlik qilishni turlik siyosatlarga yug'urib, har qaysi jihatlardagi xizmatlarda gavdalantirib, plan tuzish, siyosat loyihalash, turlarni dalillash, qurilish qilish qatorliklarning hammasida xalqning sog'lomligiga ko'rsatadigan ta'sirni oldin o'ylash kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Oldini olish eng tejashlik, eng unumlik sog'lomlik tadbiri. Sahiya va sog'lomlik sohasidagi turlik ul xarakterlik, manba xarakterlik xizmatlarni inchika yaxshi tutib, umumiy xalqning sog'lomlik asosini puxtalash. Butkul jamiyatni to'g'ri sog'lomlik qarshi turg'izishga yetaklab, sog'lomlikni unumlik barpo qilish va boshqurish. Yosh o'smirlarni yaxshi o'rganish, turmush odatini yetildirishga yetaklab, axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik va amgak jihatdan atroflik yetildirish. Yaxshi ekologiyalik muhit va ishlab chiqarish turmush muhiti yaratib, umumiy xalq badan cheniqtirish, sog'lom aram elishqa ilhom va madad berish. Yemaklik bexatarligini nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, yemaklik bexatarligini yaxshi qo'g'dash. Kasallikning oldini olish, tizginlash sistemasini takomillashtirib, ko'lamlik yuqum paydo bo'lmasligining tuvan chekini chiqib saqlash kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davolash mulozimati saviyasini umumiylik o'stirish, sog'lom jungo qurib chiqishdagi bir nuqtalik vazifa. Davolash, sog'liq saqlash asosini kuchaytirish qurilishini cho'nqur yo'lga qo'yib, davolash, sog'liq saqlash apparatlarining funksiyalik o'rni va qurilma o'rinlashtirmasini sarxillashtirib, darajaga ayirib diagnoz qo'yish va davolashni ilgari surib, ommani yaqin atrofda kasal ko'rsatish, yaxshi davolanish imkoniyatiga ega qilish. Sozilma kasalliklarning har taraflama oldini olish va uni tizginlashni kuchaytirib, oldini olish, davolash, salomatlikni asliga keltirish, parvish qilishning butun zanjirlik mulozimatini mukammallashtirish. Jungo tibabiti dorigarligiga varislik qilish, yangilik yaratish, taraqqiy qildirish mexanizmini mukammallashtirib, jungo tibabiti bilan g'arb tibabitining mas yug'urilishini kuchaytirish. Sahiya va sog'lomlik sohasidagi ul tadqiqot va dastlabki yangilik yaratishni kuchaytirib, fan texnik natijalarni o'zlashtirishni ilgari surib, sog'lomlik kasbini zo'raytirish va kuchaytirish. Davolanish ta'siratini sarxillashtirib, ommaning kasal ko'rsatish, davolanishining qulayliqligi va rozimanligini uzluksiz o'stirish kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Islohot, sahiya va sog'lomlik ishlari taraqqiyotining kuchlik harakatlantirgich kuchi. Davolash, davolanish sug'urtisi, tibobatchilik dorigarlikni mas taraqqiy qildirish va tuzashni ilgari surishni tibobatchilik dorigarlik sahiya tuzilmi islohotining asoslik hujum yo'nalish qilishni ching turish. Davolash, sog'liq saqlash kasbiy o'rinlarining islohot loyihasini umumyuzlik amaliylashtirib, ommaviy paravonlikni yo'nalish qilgan hukumat doktorxonalari islohotini cho'nqirlashtirib, nahiya, rayon, asosiy qatlam davolash apparatlarining yurishish kapolatini kuchaytirish. Ko'p qatlamlik davolanish kapolati sistemasini barpo qilib, dori xorma materiallarini yig'ish, davolanish sug'urtisidan chiqim qilish va mablag' ishlatish siyosatini sarxillashtirib, fondni bexatar aylantirib, doktorxonalarni yaxshi yurishtirib, ommaning yukini muvofiq qilish. Dori ta'minotiga kapolatlik qilish va ishlatishni boshqarish mexanizmini takomillashtirib, davlatning asosiy dori tuzumini mukammallashtirib, dori sifati bexatarligini nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirish kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Xalqning sog'lomligiga kapolatlik qilish sahiya va sog'lomlik sistemasidagi kadrlar, ixtisosliklar qo'shinini kuchaytirishga muhtoj. Har darajalik mas'ul tarmoqlar va davolash, sog'liq saqlash apparatlarining rahbarlik banzillari bo'libmi, birinchi boshliqlarni yaxshi tanlab va kuchlik saplab, soni yetarlik, qurilmasi muvofiq, sapasi yaxshi tibbiy xodimlar qo'shinini tirishib barpo qilish. Doktorlik axloqi, doktorlik stili qurilishini kuchaytirib, yaxshi kasb kayfiyati yaratish. Doktorlarni hurmatlaydigan, sahiyaga ahamiyat beradigan ijtimoiy kayfiyatni shakllantirishga turtki bo'lish kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Hamma odam sog'lomlikdan bahraman bo'lish butkul insoniyatning o'rtoq orzusi. Insoniyat sahiya sog'lomlik o'rtoq gavdisi barpo qilishni faol ilgari surib, sahiya va sog'lomlik sohasidagi zo'r xirislarga qo'l tutishib taqobil turib, har qaysi davlat xalqining sog'lomlik baxt saodatini uzluksiz oshirish. Bir belbog' bir yo'l sahiya va sog'lomlik sohasidagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, sahiya jihatda chet elga yordam berish xizmatini kuchaytirib va uningda yangilik yaratib, sog'lom jungo hikoyasini yaxshi so'zlab, xalqaro o'rtoq tonishni yanami mujassamlash kerak. Li Chang xulos so'zida mundoq deb ko'rsatdi. Boshchi Xi Jinping muhim so'zida sahiya va sog'lomlik xizmatidagi bir qator negizlik, yo'nalish xarakterlik, umumiyat xarakterlik masalalarga cho'nqir javob berdi. Bu noyit kuchlik ideyaviylik, strategiyalik yetakchilikka ega bo'lib, yangi davr, yangi musofadagi sahiya va sog'lomlik xizmatini yaxshi ishlashga yo'nalish ko'rsatib berib, muhim qo'llanmaga ega qildi. Buni astoydil o'g'inib va o'zlashtirib, kam kutsiz dal joyda amaliylashtirish. Ideya angliqligi va harakat angliqligini kuchaytirib, jungocha sahiya va sog'lomlik taraqqiyot yo'lida qat'iy tavranmay mengish. sağlamlıqni aldın qorunqa qoyuş yönülüşini puxta turguzup, xalqnın sağlamlıqı bilen iqtisat, jamiyatnın mas taraqqiyatını ilgiri sürüş. Asasi davalaş, saqlıq saqlaş işlerinin ammavi paravallı xarakterdi çiñ turup, umum xalqnın sağlamlıq asasını puxtalaş. Asasqı kapaletlik qilış bilen süpetni östürüşke tan ähmiyet berişti çiñ turup, xalq ammasının köp xil sağlamlıq ihtiyacını teximi yaxşı qandırış. Islaq qilish, yeñilik yaratış ve echibitiş hämkarlıqını çoñqurlaştırıp, sähiye ve sağlamlıq işleri taraqqiyatının hareketlendirgüş küçi ve hayati küçini devamlıq aşırış. Diqqatni sähiye ve sağlamlıq işlerdeki ağırıq nukta ve tosq nuktalarga merkezleştirip, xalq ammasi aldırgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqazza bo'lgan ishlarni gavdilik ching tutib, eg'ir kasalliklarning oldini olish tizginlashni kuchayib yaxshi qilib, darajaga ayirib, diagnoz qo'yish, davolash sistemasi qurilishini ilgari surib, ommaning davolanish ta'siratini sarxillashtirib, ko'p qatlamlik davolash kapolati sistemasi barpo qilib, jungo tibabiti dorilarining o'zgicha afzalligini kuchaytirib, yashanganlar balıla sağlamlıq mülazimetini çiğn tutup, pen texnikinin kuvvet koşuşu arkalık, davalaş, saklıq saklaş işlerinin tereqiyatıgı türtke bolup, sağlam jungo kuruluşunun asasını puhtulaş gerek. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azaları, Merkezi Komitet Şujiçusu'nun şujileri, Merkezi Herbi Komitetinin Mavun Reisi, Memleketlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin alaqadar rehberleri, Dövlət Komissarları, Ali Xalq Təptiş Məhkəmisinin baş təptişi, Memleketlik Siyasi Kengəşinin alaqadar rehberleri yığınqa qatnaşdı. Hər qaysı ölkə, avtonom rayon, mərkəzgi bivasitə qarşılıq şəhərlə və planı ayrım şəhərlə, Şinjan işləp çıxırış quruluş bəyəni, merkez ve devlet organlarının alaqadar tarmaqları, alaqadar xalq təşkilatları, bir kısım merkez karxanaları, merkezi hərbi komitet organının alaqadar tarmaqlarının asaslıq məsulları ve mütəxəssis alımla vəkilləri qatarlıqla yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız 10-cı ayın 13-cü günü sağlam jongu quruluşu da hal qılğuş ilgirləşini qolğa keltirüşkə həqiqi kapalatlı qılaylı mavzuluq obzor ilan qıldı.
0: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cı ayın 13-cü günü çüşdən kiyin Beijing xalq sarıda jongoğa dövlət işləri ziyarətidi boluş üçün kəlgən Botswana zungtunu Boko bilən söhbət ötküzdü. İki dövlət başlıqları İki tərəflik münasibətini umumüzlük, strategiyelik, həmkarlıq, həmralıq münasibəti dərəcəsigə kötürüşünə cəkarlıdır. Xi Jinping mündaq dəb körsətdi. Aldınqı əsrinin 70-ci illərdə Botswana iki dövlət diplomatik münasibət ornitişdən ilgiri, yeni Jungonun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıdakı qanunluq ornini əsligə kəltürüşünə avaz berib qollagan. Bugün hükümde iki taraf zamanı birleştiriş arzusunu ortak işe aşırış yolu da

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında Avrupa'da energiya bağısı yeni bir qetim qızıq nuqtuğa aylandı. Dizel bağısının üssü en aval transport kəsbige təsir körsetti. May bağısıdaki her bir davalğuş kəsb zancirini boylap katlamı katlam tarqılıp, işlep çıkırış yasımıçılıqnın her bir halkısıgı sınıp kırdı. Kışpəslinin yıkılışı əgişip, muhbir Belgiyada yerlik ahalılar bilen paranglaşkanda bir bovay beşini çayqap aç

Bugün soğutulgan kaynak suni ilman hasal suyga almashtirin. Geliniz etigendila qurib ketmeydi. Teriniz mu unca tartishib ketmeydi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: ülgü kolaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtiyamlıklar teması. Tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: basketbol müsabıqısı, basketbol şahlığını talışış müsabıqısının hel kılğıç müsabıqısı Güydü ölkəsinin Taycan nahiyəsi Taypan kəntidəki kəntlə basketbol müsabıqısı meydanında ayaqlaşdı. Şinjan qağılıq komandası bilən Şinjan Turpan Edikot rayını komandası ayrım ikincilikkə və üçüncilikkə erişdi.
1: Hal qılğıç müsabıqa 9-cı ayının 28-ci günü başlanıb, 10-cı ayının 5-ci günü ayaqlaşdı. Məmləkət boyuca 16 müsabıqa rayonudun kəlgən 23 vəkillər komandası kəntlər basketbol müsabıqısı başlanğan cay Taypan kəntigə cəmb oldu. Şinjandan cəmi 3 komanda müsabıqıqa qatnaşdı. Qağlıq komandası və Turpan İdiqut rayonu komandasıdan başqa Ürümçi şəhri Midong rayonunun Çangşənzi Bazri komandası mı hal kılğıç müsabıqa meydanına geldi.
0: 10. ayının 5. günü kəç saat 9'da çempiyonluqnı talışış müsabıqısı başlandı. Şinjan qağlıq komandası 75-91 netice bilen çempiyonluqnı saqlap kelibatqan Guangxi Liuzhou Lujay Bazri komandasıga yeñilip qılıp ikincilikke erişti. Şinjan qağlıq komandasının başlığı Anqar Erkin bu növbetlik müsabıqada Her meydanda otur hesaplan 3 numarlık toptun 7 yerimini kırgızış. Cemi 3 numarlık toptun 29'ını kırgızıştak kaltıs ifadesi bilen 3 numar şahi digen namı erişti. Şunun bilen bile Şinjan Kağılık Komandası en yakışı musabıqı rayonu mükafatıya erişti. Anqar mundaq dedi. Taypan kentige kaytı kelip naiti tonuş his kıldım. Nurgun konu top mestanları beni unutup kalmaktı. 2024 yılı o basketbol komandasını başlap bu cayda kentle basketbol müsabıqısına katnaşkan edi. Bu yıl bu komandadaki mahirlanın köpünüsü 2 yıl ilgiriki komanda azaları idi. O mundaq dedi. Bu yıl 37 yaşı kırdım. Komandadaki tuncu bulup meydana düşkellerinin oturçu yeşi 35 yaştın eşip getdi. Biz için meşkini kat'i davamlaştırdık. Bunun için tekimi köp yaş topçuların komandamızı kirişki gelip kırdımız.
1: Üçüncülükni talış müsabıqısıda Şinjan Turpan İdiqut rayonu komandası bilen Liaoning Dalian Botao komandası tar yolda uçuraştı. Aldıngı yerin meydanda Turpan İdiqut rayonu komandası 46'da 45 netice bilen aldıngı orunda turdi. Keyinki yerin meydanda iki komanda numar cahette nöbet bilen üstünlükni ilgiledi. Müsabıqa ahırlış püştüke çilinğanda müsabıqın numarı 91'de

0: 79'da toktab Şencan Turban İdikut rayonu komandası 3. erişti.
1: Turban şehri İdikut rayılık Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarısının başlığı Vuchao'nun tanıştırışça Şincan Turpan İdikut rayonu komandası da dikkan. Yakki soru sanayici, okutukçı, gün en halk saksı katarlıkla bar eken. Bu kıtım ula ayrı planda 100 yaşık koğun elip berip musabıkı katnaşkan her bir komandığı soğuk kılgan. Yine başlanış, ahırlı şiş murasımı da tamaşı bullağa kuruk üzüm, koğun keki katarlık alaylı mesulatlarını tarkatkan.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

Jumha Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Jumha Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Jumha Arzusunu ortak işe aşırayla.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısına alışanlarını karşı alalımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışı tın abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlıgılı buludu.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca altış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde yeni yaçı işe orlaşkan emgekçilerin hukuk menfaatini kapaletlendiriş çaresi aşkarı pişkere edindi. Abdum Raylık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Sistemisi, karxanalarının ehvalini biliş, karxanalarının

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde iki bala oltırak rayında oynayıp zahimlendi. Ata anına cevap karlıklı üstüge ilişi kerek mu digen mezmunda söz hep yerimiz. Balalarının oltırak rayında oynayışı daim bulup durduğun iş. Lekin oynayışı şarkıtı başkalarının ziyanı uçurasa, hukuku çekiliş cevap karlıklı kandak ayrılıdı. Birlikte Dilo misalığı dikkat kılaylı. 10 yaşlık Long Long bilen 9 yaşlık Chen Chen okşaş bir oltırak rayında turdugan bulup, adeta daim oltırak rayının amivi rayında oynaydı. Bir günü işkilen oltırak rayındaki meydanda oynayışı vatkanda Long Long velisipit mini vatkan Chen Chen'ı top etip, topnun tuyuksız sokşi sebebinin Chen Chen közünü yumup açıkça yıkılıp düşüp, yüz kısmı ve çişi okşaş bulmağın derecede zahmelendi. Doktorxanaga apırıp diagnoz koyuşu arkalık Chen Chen'nin köp çişi sunuş, kalpki zahmeleniş katarlık ahvalla körülgen bulup uzak müddet keyinki davalış elip berişki toğru geldi.
2: Bunundan ilgiri Ürümçi şehri Saybağ rayonlu halıq sot mahkemesi bu zahmelendiriş ahvalıga karata birinci sot hükümü çıkırıp Long Long'nun ata anısını Chen Chen'nin aldıngı baskışlık davalanışıga çıkım kılgan alaqadar harajatlarını töylep berişi toğırsa da hüküm çıkargan. Hem bu hüküm icra kılınıp tamamlangan idi. Lekin Chen Chen çiş almışı hem çişinin yetilişinin aşkışlık mezgilede turu batkaşka doktorxana onunga süni çişini kararlık almıştırış, 18 yaşkı toşkan denkin yana çişinin yetiliş ahvalıq asasan çiş ündürüş operasiyası kiliş gerekliki toğırsa da eniq körsetme berdi. Yakında Chen Chen'nin çişini kiyinki davalti sebebidin yeni davalanış harajatı kelip çıktı. Onun atansı Long Long'un atansıdan bu harajatını berişini talep kılganda karşı tarafının rad kılışı uçurdu. Şik taraf köp kettim kengişip baştan ahır birlikte kelalmedi. Ahırda Chen Chen'nin atansı sot mahkemesige dava kılıp karşı taraftan davalanış harajatı, perviş harajatı, katnaş harajatı, uzuklanış harajatı katarlık ziyallarını tölep berişini hem kiyinki barlık davalanış harajatını davamlı üstüge ilişini talep kıldı.
1: Sot mahkemesi sot kılıp tekşürüp Long Long'un top yetiştik hatarlık kılmışının Chen Chen'nin yıkılıp düşüp zahımının işini keltürüp çıkarken bir bastı sebep geldi ki. Hukuku çekiliş paketinin enik, hukuku çekiliş cevapkarlıkının kanun boyunca puttirip turalaydı kalıkını enikledi. Long Long hak talep hareket iktidarı çeklengen kişi buluş sütü bölen özünün hareket hatarını farklandırış ve kontrol kılış iktidarı yeterlik emez. Onun ata anısı vesilik kılgıcı buluş sütü bölen günlük vesilik kılış terbiyeleş ve başkuruş mecburiyetini ada kılmay, balının hatarlık oynaş hareketini vaxtıda tosmay, roşen vesilik mesuliyetini ada kılmağın bulup tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek.
2: Şunun bilen bile Chen Chen haq talep hareket iktidarı yok kişige tabe bulup onun atanısı balısı oltırak rayondaki amavi rayonda velisipit mingende önümlük karımıgan. Balısıga kalpak, çiş koğduğuş katarlık zörör bey hatarlık muhafızdı cabduklarını mu takmamıgan. Ziyanın gelip çıkışı da okşaşla hatalık mevcut bulup kısmen cevapkarlık niye özü üstü gelişi gerek.
1: Tölem törünü bekitişki karata sot mahkemesi tekşürüş arkalık Chen Chen tapşırgan kesellik tarihi, davalanış harajatı tepsilatı, hak tapşırış taloni katarlık delil ispatı.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Otlaq manzara rayonidagi xalqqa qulaylik saqchi ishlari podkasti degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. 10 ayning 6-chi kuni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Qashqardan kelgan bir pikap Shaoshanghai manzara rayoniga bordigan aylanma tog' yo'lida ketayotganda tuyuqsiz o'ti o'chib qoldi. Suv sandiqi yuqori temperaturada yerilib, motor qopqig'ini oq tuman qopladi. Avtomobil egasi Shaoshanghai otliqi manzara rayonidagi Ulug'chat noyalik Gong'an idorasi Bostan Terek yezliq saqchixona, Chorbo kenti saqchi ishlari ishxonasi, xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisining yordam talab qilish telefoniga telefon qilgandan keyin xalq saqchisi Yusuf Ali Malik xodimlarni boshlab darhol yetib keldi. Ondan tafsili tekshirdi ham remont qilib asliga keltirishga yordam berdi. Avtomobil qo'zg'itilgandan keyin sayachi avtomobil o'tining yana o'chib qolishidan ansirdi. Xalq saqchisi tashabbuskorlik bilan avtomobilni vakolatan haydab, manzir rayoniga bexatar haydab kirdi. Bu davlat bayramilik ta'minlash mazgilida xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisining ommaga mulozamat qilganligining ixcham kartinasi.
0: Shaoshanghai Otlaq manzir rayoni Ulug'chat nohiyasi Bostan Terek yezisi Chorbo kentining sharqi janubiga joylashgan bo'lib, Ulug'chat nohiya bozorga 104 km keladi. Dengiz yuzidan o'rtacha egizligi 3150 metr. To'rt atrofini tog'lar o'rab turadi. Cho'qqining uchidan yil bo'yi qor yig'ilib turadi. Yantoluq, jilg'ilardan o't-cho'plar yap-yashil o'sgan. Shamshat, qarg'ay, archilar tutash ketgan bo'lib, qarliq tog', Otlaq, o'rmon bir gavda bo'lib yo'g'irilib ketgan. Tog' bag'ridagi Chorbo kenti saqchi ishlari ishxonasidan manzara rayonigacha 8 kilometrdan oshadigan aylanma tog' yo'li egri-bugri yuqoriga o'rilgan bo'lib, dengiz yuzidan egizligi 2000 metrdan tadriji o'rlab 3200 metrdan ko'proq yetadi. Nurg'un avtomobil bo'libmi pikap ziyoda qizib ketish qatorliq sabablar tufaylidan yarim yo'lda o'ti o'chib qoladi. Surilib ketish hodisalarimi pat-pat yuz berib turadi.
1: Manzir rayoni dengiz yuzidan egiz bo'lish, yo'llar xatarlik bo'lish, sayohatchilar yildan yilga ko'payish amaliyotiga qarata Ulug'chat noyalik Gong'an idorasi Bostan Terek yezliq saqchixona, Chorbo kenti saqchi ishlari ishxonasi manzir rayonida xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisi ta'sis qilib, ichida qonunchilik mulozimati bo'yicha maslahat berish o'rni, qonunni umumlashtirish tashviqot mulozimat nuqtasi, ziddiyat majralarini murassa qilish ishxonasi va sayohatchilar orom olish rayoni ta'sis qilib, gazet jurnal, qaynoq suv, kunlik qon besimi o'lchagich, oksigendan ham jiddiy ishlarga taqobil turish to'g'rilarini sapladi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari 24 soat navbat bilan navbatchilik qildi. Xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisi yana saqchixonaning otliq saqchi ishlari mulozamat atirtiga tayinib, har kuni chorva yo'lini bo'ylab otliq chorlab qo'g'dab, ekologiyalik muhitni chorlab tekshirish, otliq o't ofatining oldini olish bo'yicha ratga turg'izib tekshirish, yovvoyi hayvonotlarni qo'g'dash tashviqoti qatorli xizmatlarni qanotga aydirdi. Xalq saqchilari sayohatchilar bilan birga yerda cho'rdishib o'tirib samimiy paranglashib, otliq va yovvoyi hayvonotlarni qo'g'dashga doir qonun nizomlarini tashviq qilib tushuntirib, naq maydonda madaniy sayohat qilish va'dinomasi imzoladi.
0: Ekologiyani qo'g'dash, nupus ishlarida xalqqa qulaylik yaratish, chorvachilik rayonlarida qutqizish yordam berish, ziddiyatlarni murassa qilish qatorliq funksiyalar g'iralashgan birinchi safda xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisi mulozimatni sayohatchilar va chorvachilarning atrofigacha yetkazdi. 10 ayning 5-chi kuni tushdan keyin Qashqardan kelgan sayohatchi Jang Apandi tog' cho'qqisidagi o'tloqdan suvoqning borgan seri kuchayotganligini, havoning tutilganligini his qilib, quruq daraxt shoxlarini terib o'tqa qoqlab sinmoqchi bo'ldi. Otliq saqchi ishlari mulozamat atirdi chorlab bayqagandan keyin xalq saqchisi Yusuf Ali Malik darhol oldiga berib nasihat qilib, o'tloqning o't mudofaa belgilamasini sabrchanlik bilan tushuntirdi. Jang Apandining chopon elib olmaganligini bilgandan keyin yana manzara rayonidagi xizmatchi xodimlar bilan aloqalashib, yomg'irdan mudofaalanadigan, issiq saqlaydigan alohida chopon akilib berdi.
1: 10 ayning 4-chi kuni Sichuanlik sayohatchi Li Apanining kimligi yetib ketib, tit-tit bo'lib, xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisiga kelib yordam so'radi. Halk sakçıları, sakçı yardımcıları derhal onu süratke tartıp uçurunu doldurdu hem yolladı. Onun memuri işler mülazimet zalı bilen alakalışıp ciddi becerdi. 10. ayının 3. günü şu cadiki çarbıçı Mehmet Hüseyin ailesinin 30 koyu menzil rayonudaki otlakta yokap getti. Halkı kolaylık sakçı işleri botkısıdaki halk sakçıları, atlık sakçı işleri mülazimet etirti bilen birleşip, koyunun izini boylap izdep, neçi tağcılık ısıdın halkıp ötüp, 6 saat vaxt serpilip ahire deniz yüzüdün 4000 metreden artık egizlikteki Beyfengshan oymını da koy padısını taptı.
0: 10. ayının 2. günü çarvıcı Tohtubi Tordubay bilen Buhalcam Ablet otlak pasili sebebinden Tohtumay talaşlar çıkılıştı. Halk sakçıları işki tarafını ziddiyet maceralarını murasaklış işhanısı teklif kılıp, kent kadrları ve yezi danışmaları vekilleri bilen birleşip, otlakının hukuk tevalikini bekitiş materyalığa seyliştirip, nak meydanda murasaklılıp bir taraf kıldı. 2 saatten keyin işki taraf kol ilişip yarışıp kaldı.
1: Devlet bayramlık temeliş mezgeli de Menzir rayonuna bir günde en köp bolganda kirgen çıkan avtomobil 600'din. Sayahatçı 2600 adam kıtımdan aştı. Halkı kolaylık sakçı işleri botkısıdaki halk sakçıları, sakçı yardımcıları seherden yerim keçigeçe aldıraş işledi. Hazırgıça cemi 2500 avtomobil kıtımdan artık avtomobilini ravallaştırdı. Kaşılı körülgen 17 avtomobilini kutkızdı yardım bedi. Yokap ketken 30 koyunu tepip geldi. İki ziddiyet macerani murasya kıldı. Vakıtlık kimlik hem kimlikini tolukla beceriş kesbeden 12'de becerdi. 460 adam kıtımdan artık sayacını, kan besimini ölçeş, kaynak su bilen teminleş, küllük ariyet ilip, şiltiş katarlık mülazimetle bilen teminledi. Kanunu umumlaştırış teşvikat materyalinin 2000 parçadan artıkını tarkattı. 3000'den artık ama terbiye aldı. Menzir rayonu boyu da kat Naş bir hatarlık hadisi yüz beğenmedi.
0: Aylanma tağ yoludaki ciddi kutkuzuş yardan beriştin, Murasa işhanısıdaki kol ilişip, əplişip kilişkice. Karlıq tağ etkideki koy izini izdeştin, otlaqnın şükürsüdaki ekologiyani çarlap qoğdaşkice, Çorbu kenti sakçı işler işhanısı, Halıqı kolaylıq sakçı işleri botkisi, sakçıxanının nopuz işlerini beceriş, maceralarını Murasa kiliş, Katnaş boyuca kutkuzuş yardan beriş, ekologiyanı qoğdaş qatarlıq funksiyallarını Menzir rayonunun birinci sepegi toplaştırıp, belgelengen noktada mülazimet kiliş, Atlıq çarlaş qoğdaş, Menzir rayonu bilen birleşip hərkətin iş birleştirilgen vəzipi əndisini şekillendirip, Qərbi qutub yaylıqıdaki hər bir sayahatçı və çarvıcıqa tinç amallıq və illiqliqni his qıldırdı. Qanunu təşviq qiliş, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıngtıraylı.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radio anlıgıçıla, bu sahipimizde harak içip çatak çıkarıp, halk sakçılarını hakaretlep 12 kitim 110'ı telefon kılgan bir er memuri cahitin 16 gün tutup duruldu diye mezmunu anlayızla. Yakında Çakılık Nayesi Vaşşari Bazarlık Doktorhanı'da ama E2'si harak içkendinkin kontrolünü yoktup, cidel kılıp çatak çıkarıp normal diagnoz koyuş davalaş tertibini kalay mı kallaştırıp etti. Çakılık Nayelik Kuvveti İdaresi Vaşşari Bazarlık Sakçıhanı'nın halk sakçıları malumatını tapşırıp algan ninkin nek meydanı yetip verip sevriçalık ile nesiyet kıldı hem onu elip gitmekçi oldu. Bırak E2'si kanun icra kılışkı karşılık görüstüp halk sakçılarını tohtumayı hakaretledi. Arkadan E2'si haraklığın küçü bilen yan telefonunu çıkarıp ilgiri kıyım olup 110'a cemi 12 kıtım telefon kılıp malumat tapşırı veriş süpüsüdeki halk sakçılarını halgancı hakaretledi.
0: 110 ciddi xatarlik ahval, qanunga xilof jinoyat o'tkazish va ommaning jismoniy mol-mulki daxl tarziga uchrash qatorliq tuyuqsiz yuz bergan saqchi ahvollarini bir taraf qiladigan maxsus liniya. Cheklik ommaviy saqchi ishlari boyligi. Bu 12 qadamlik telefon delo ma'lum qilishga haqiqiy ehtiyojliq ommani to'sib qo'ydi. Delo qabul qilish subsi ahvolni Vashari bozorliq saqchixonasiga yetkazdi. Bu saqchixona darhol tekshirib dalil isbot etishni qanot yoydirdi. Xalq saqchilari naq maydondagi un silliq dalil isbotlarni elib, naq maydondagi guvohchilarning guvohlik so'zini to'plab, AX ning o'zining bayoni va o'zini oqlashni muqimlashtirib, yana qonun bo'yicha uni saqchixonaga kelib tekshirishga chaqirdi.
1: Mastliki yeshilgandan keyin dalil isbot oldida AX qonunga xilof paketni yoshirmay iqror qildi. Xalq saqchilari naq maydonda uningga qonunchilik tarbiyasi berib, Jungxua Xalq Jumhuriyatining omonlik boshqarish jazo qonunidagi aloqador belgilamalarni modda-modda tashviq qilib tushuntirib, uning qilmishining qonunga xilof xarakteri va oqibatini aniq tushuntirdi. Aloqador qonun nizomlariga asosan Chaqiliq Noyalik Kuvveti İdaresi AX'ga 16 kun ma'muriy jihatdan tutib turish jazosini qo'shib ijro qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hürmetli radio anlıgıçlar, MD Abdunum rayonundaki 16 şehrinin hava raydı məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 9-19 Celsius gradus gıcı. Altayda hava bulutlanıp oturhal yamğur yağıdı, temperatura 2-10 Celsius gradus gıcı. Çöçekte hava bulutluq bulup azraq yamğur yağıdı, temperatura 3-18 Celsius gradus gıcı. Olcuda hava uçuq, temperatura 5-21 Celsius gradus gıcı. Bortlada hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 6-21 Celsius gradus gıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 8-17 Celsius gradus gıcı. Kuytunda hava uçuq bulup azraq yamğur yağıdı, temperatura 7-22 Celsius gradus gıcı. Şehanzda hava bulutluq bulup keyin içiladı, temperatura 5-21 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava uçuq. Temperatura 7-20 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava uçuq. Temperatura 5-20 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-27 Celsius gradus gıcı. Korlada azraq yamğur yağıp keyin hava içiladı. Temperatura 10-22 Celsius gradus gıcı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 9-23 Celsius gradus gıcı. Atışda azraq yamğur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 8-18 Celsius gradus gıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 9-16 Celsius gradus gıcı. Xotanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 11-20 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-19 Celsius gradus gıcı buludu. Üşbal şamal çıqıdı.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Şinjan Radio Televiziya stansının qanun sizge hämrah programımız boçanlı çişbədiq. Teğimi köp məzmullani, sılışı tin terimnalını çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhad Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımlı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlaş birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde, Kurlu şehrinin neşbütçilik kespeden kaltıs öz kürüş işe aşırıldı. Peyzavat Nahiyyası Kızılboyi Bazırı, Aydın kentdeki kent ahalılarının coğlanma numur amanet genişkisiyle yezi kentlerinin yeni kaybiyatı yoşurungan degen mezmunlarını dektinler hısınımız.
0: Kaldıs beş mahirleri sahibimizde Bortala Oblast'daki karhanı Şincan Buyça Şiyangağını soğuk yeni kalı güç bilen təminleydiğen Tunci yol xetini aldı degen mezmun dektinler buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Abdonom rayonumuzda küzgü buğday teriş umum yüzlük kanat yaydırıldı Qatarlı uçurlan anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programın Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratku Sılışıdiyen abunçlar terminalı mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı bulundu. Hem de dehqallarla programımızdan təpsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

Hazır küzgü buğday teriş mezgili. Optim rayonumuzdaki arkası caylar yezigilik teknikisi bu işe itekçilik kılıç bilen akıl yezi iyilik maşallarını işletişini bir taş pilallab, teriş meskulatı da tücüpleştürüş, yokur önümlü kılıçını işkaşırıp, kiler yıllık yazlık açıktın mol usul iliş kapıkta asa saldı. Bortlı şehrinin aral tokay çarıpçılık meydanı küzgü buğday terikçilik etizlik tutaş ketken tüz, Kən terilgü yerlerde beydo yolbaşta sistemisi səplengen siyalıklar təkşi sürətli məskulat kılı vatkan bulup, çünək eçiş, urq siliş, top kümüş, temtip soğuruş lankisi yat uzuş qatarlı məskulatlar bir yolu tamamlanıp, kurlar tüptüz rətlik tartılıp, boğday urqi tıprakı təkşi terildi. Terikçi Canban Mundaq dedi. Bu yıl 835 mu yergi küzgü boğday terildim. Yezgilik teknik mutaxassisleri etizge kilip teknik icatının itekçilik kılgaşka biz muhatırcan bulduk. Sancı oblastı Bayonglun oblastıdaki yezi iyilikigi alakadar tarmaklar maslaşıp hem törtkü bulup, buğdayını tücüplep teriş, tuprakını ölçep restiplik oğutlaş, şorluk yerlerini yakşılaş katarlık ilgar tekniklerini umumlaştırıp, dehkallarını teriş sürüitini öz türüşke itekleb, teriş tenerkini tüvelletti. Xoş nahiyesi 28 000 mo yergi küzgü buğday terişini planlıgan bulup, növette bütün nahiye bu işi küzgü buğday teriş, ahırlışış, baskıçı kirdi. Aksu vilayeti de küzgü buğday teriş, umumizlik kanat yaydırılgan bulup, her kaysın nahiye şehirler yokur ölçemlik etizge açlık teriş nisbitini aşırıp, korunu kıskartıp tümünü köpeytiş, köpkül kiriştürüp teriş, tücüplep teriş katarlık tekniklerini zor güç bilen kenaytıp, yezgilik tekniklerini etiz başlarına çoğunkur çöküp, ağış bir tekçilik kılışkı teşkil edi. 13 ayının ahırlarında teriş vazifesinin tamamının içimi ölçerlendi. Kuça şehri, Üçtürpa nahiyesi, buğday koşulgan kunak, buğday koşulgan lazı birikme terikçilik endişesini kenaytıp, kent tar kurdu teriş bilen adetki terikçilikini birleştiriş şeklini mas kademde kullandı. Bunundaki maksat bir yerden şikhil usul iliş, tenerkini tüvelletip, önümlü aşırışını, işgı aşırıştan ibaret.

Yakında Bingtuan devlet derecelik göç kalısı evzel özgüç kesper top türünü kuruş tesdikiğe erişti. Hazır kadar Bingtuan'da 7 devlet derecelik evzel özgüç kesper top barlık geldi. 2020 yılı yezi ilgiliki yezi ministerliği maliye ministerliği evzel özgüç kesper top berpa kılışın iltimas kılış hizmetinin başlandığı bu yan. Bingtuan çılan sütçülük pakta trik çoşka şoklu konaktan ibaret devlet tercihlik 6 evzel özgüç kesper topu tesdikiğe erişti. Bu kıdımki göç kalısı evzel özgüç kesper topu 4. kişi Köktala şehri, 5. kişi Şuanhı şehri, 6. kişi Vucaçü şehri, 8. kişi Şihenzi şehri, 9. kişi Beyyan şehri Katarlı noktuluk rayların özçüge elip, Bingtuan'ın yezikli kesper topu kuruluşuna yine yeni trak koştu.

Yaqında Jing nahiyasi Mandan yezisidagi 12800 moluk kevaz texnikisi bo'yicha ulgu ko'rsatish etisida paxta yig'ish mashinasining osta-osta o'tishi bilan naq maydonda taylab shaklga keltirilgan paxta bo'liqi paxta yig'ish mashinasining quyruq qismidan domalab tushayotgan bo'lib, Jongo yezi egilik tashi, Shehanza tashi, Abdonom rayonlik yezi egiligi, yezilarni mashinalashtirish taraqqiyot markazi, Tarim tashi qatorliq o'rinlardagi mutaxassislar 450 mo yerdagi paxtani naq maydonda yig'ib olishni jazmlashtirdi. Bu ülgü körstüş etisinin mu 5-i çigitlik paxtı hosuli 503 bütün 128 kilogramı yetip, 2026 yılı Cınnahı yasadaki 449 bütün 136 kilogramlıq çigitlik paxtının 34 birlik hosuluğu seliştirganda 53 bütün 192 kilogram eşip, eşiş nisbiti təxminen 12%-ke yetti. O'xshash bir texnik sistemasi yana bir bo'lak kevazlikda yana bir qitim dalillandi. Jing nahiyasining to'liq pasri Yelisnan yekin kentidagi 18600 mo tutash ketgan kevazlikda mutaxassislar guruhi hosilni o'lchaganda chigitlik paxtaning mo 5 hosili 570 kilogramga yetib, butun nahiyaning o'rtacha chigitlik paxta birlik hosiliga solishtirganda hosili 120 butun 164 kilogram oshdi. İki bölek ülke körsütüş etisi de Osul'nun kankülemde tekşi eşi Abdonom rayonluk yezi iyigilik pelleri akademiyesi Paxta tetkikat urni Dövlet Paxta kuruluş teknikisi tetkikat merkezi üstüge algan Tiyanşan talantlıklarını yetiştiriş planı Kevesni addi Yukarı ünümlük östürüş teknikisi de yenilik yartış kollik tipinin Jing nahiyasi de yolgu koygan 10,000 moluk yerde hosilni tekşi aşırış teknikisi boyunca kan kölemde ülgü körsütüşte muhim bösüş asıl kılgallıkıdan derek biridu. Bu teknika Lopnur nahiyasi, Jing nahiyasi, Şeho şehri, Saven şehri, Şayar nahiyasi qatarlıq Şinjandaki asaslıq paxta işlep çıxırış şıra yollarda ülgü körsütüp umumlaştırılgan bulup, umumlaştırılgan kölem 1 milyon modun aştı.

Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Milleti Ortaq Gavdis Eğini Mustahkemlep, Jonghua Milleti Ortaq Gavdisi Kuruluşini Alğı Süreyli.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Bırak programımızı boyu canlı dişberdik. Anlığınınlağı rahmet. Ətki Munbet Bırak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tehimi köp sərxili hikayeler devamlı qozdurumlarda bulsun.

0: Balalıq demək, xuşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xuşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim ma'rifat, adab, axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.
1: Ki uşaq tüşək talaş tartışlığa qarata u adətdən tashqari səvirçan bolub, oltırıb qarşı tərəfnin aldırmay sözləşini anglab, andan davli tüşəndirdi. O mundaq dedi. Bu işni qəbul qılğan ikən mən səvirçan bolub tügünni yeşib ziriyatni hal qilishim kerak. Bu yaxshi niyat uchqundan yong'inga aylandi. Dayin nahiyasida orqa-orqadan 5 yaxshi kishi xizmatxonasi qurildi. Suyning ommaviy qatnash shirkati Rantilandan o'g'inib, tirishib madaniy shofir bo'lish faoliyatini qanot yaytirdi. Ba'zi shofirlar avtomobilni jiddiy to'xtatib, suvga tushib ketgan yashangan kishini qutqizib yordam berdi. O'tira boshlang'ich maktablar uning hikoyasini axloq tarbiya darsligiga kirgizdi. Ayni yili u qutqizib olgan o'g'il bola bugungi kunda somkasini yudib, sakrab taxlab yuradigan boshlang'ich maktab o'quvchisi bo'lib cho'ng bo'ldi. Uning kundan kuniga cho'ng bo'lib atganligini ko'rib, Ran Hilan mundaq dedi. Bir qo'lim bilan bir jonni qutqizganim arziydi. 2025-yili 5-oyda Ran Hilanga 9-chi navbatlik mamlakatlik axloq namunachisi, adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatish namunachisi degan nom berildi. Shu yili 7-oyda u yana 15-chi navbatlik mamlakatlik adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatish namunachisi bo'lib baholandi. 2026-yili 8 mart bayrami harpsida u mamlakatning mamlakatlik 8 mart qizil bayroqdori bo'lib tanlandi. Kayni-kaynidan kelgan shon-sharaflar oldida u faqat mundaq dedi. Men bir odatdagi yezi ayoli. Ilgari kichik do'konga qarab kun kechirdim. Kunlarning birida mukofot sahnasiga chiqishni o'ylabmi baxmagan edim. Ran Hilan sol belgidan ayrılıp qalgan bolsa-mu, lekin u qol minglagan, 10 minglagan kishilarning yordam qo'liga aylangan.

u 3 sekundluk öz özidin tallash bedelige bir balının mükemmel bir ömrini kolgi keldirdi. Şunaqla, özinin keyinki 20 ömrü arqılıq hemme ademge, aqkönüllük bir mahallik hayacan emez, belki yaşaşının bir xil usuli dedi.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırıp anlıgının lağı rahmet.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırışı

0: Umumlaştırış dershanesi, fen umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim fen bilimlerini umumlaştırıp, ilim fen ruhini evç aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Bu sayfamızda dövletimiz kemtik tuğuluş ve yetilişi tosalgı uçura sebebiden meyip bulup gelişinin aldın iliş tızgılaşını küçeydudu diyen haber deyiktanlardı buludu. Gowyuan Meyipler Hizmeti Komiteti yakında besip tarqatkan dövlet meyipliknin aldın iliş hareket planı da yani 2026 yıldın 2030 yılgıca tuğumu kemtiklük ve yetilişi tosalgığı uçurup meyip bulup kilişini mənbədin aldın iliş tızgılaş asaslıq hareket qatarğı kırgızılıp, toydun ilgirki, hamıldar buluştun ilgirki saklıqını saklaş ve hamıldarlıqının dəslapki məzgeledeki köyünüş mülazımetini küçeytip, toğutun ilgiri bir mü bir tekşürüş, diagnoz koyuşunu yaxşı işləp, yeni tuğulgan bovaqlarını dəslapki məzgildə bir mü bir tekşürüş ve arlışını küçeytip, balılarının sağlamlıqı ve yetilişi tosalgığı uçuraşını bütün devreylik başkuruşunu yenimi küçeytudu. Bunundan başka, keserlik sebebiden meyip olup gelişinin bütün zincirlik aldın iliş, tızgılaş hareketi de sozulma keserliklerinin meyip kılıp koyuşunun aldın iliş, tızgılaş küçeytilip, ijtimai psikika ve ruhi sağlamlık mülazımeti küçeytilip, yukumluk keserlik, yerlik keserliklerinin meyip kılıp koyuşunun aldın iliş, tızgılaş küçeytilidu. Kespi keserliğinin aldın iliş, davalaş ve sağlamlık muhitini ilgiri sürüş küçeytilidu. Zahmilinip, meyip olup kilişka alaqıdar noktalıq sahalardaki aldın iliş tızgılaş hareketi de beyxatar işlep çıkırış, od müdabiyya beyxatarlıkını başkuruş ve apetin müdabiyyalanış, apet zinin azaytış iktidarı küçeytilip, yol katnişi, transport beyxatarlıkını başkuruş küçeytilip, balalarının zahmilinişi ve yaşanğalarının yıkılıp düşüp meyip olup kilişinin aldın iliş tızgılaş küçeytilidu. Salametlikni əsligə kəltürüş mülazimetini östürüş hərkətidə salametlikni əsligə kəltürüş davalış mülazimeti və kapalet sistemisi takamallaşdırılıb, meyiplarının asasi salametlikni əsligə kəltürüş mülazimet səviyyəsi östürülüb, tosalğısız mühit qurulışı əlalaşdırılıdı. Meyipliknin aldın iliş boyuca pen texnikini umumlaşdırış, süpətini östürüş, önümlü aşırışqa küç qoşuş qatarlıq hərqətlərdi yana noxtuluq səhərlərdiki kəsbi xadımlarının pənni umumlaşdırış iqtidarı qurulışı küçəydilib, meyipliknin aldın iliş boyuca közü tüp ölçəş və təkşürüş qanad yaydırılıb, pen texnika arqılıq küç qoşuş və muhabıq texnikini umumlaşdırış qatarlıqlar küçəydilidir.

süt uyquğa yardım berdigan esil mahsulot deb itirap qilingan. Yeşil yupurmaqlıq köktatlarning tarkibida magniy eng mol. Uningdan qalsa qara ashliq, shakallıq meva, go'sht turdikilar qatorliklar bor. Bu yemekliklerini birli vaqtda iste'mol qilsa unumi tegimi yaxshi bo'ladi. Eng oxirida eskertib qo'yishga tegishlik shuki, muvaffaq yemek ichmak garchi uyquğa paydalıq bolsumu, lekin adam bir-birge oxşamaydı. Farqi zor boludu. Eğer iğir derecede uyquğa kirişiş, qiyin buluş, uxlaş jarayanında daim uyğunıp ketiş qatarlıq əhvallar görülsə, vaxtıda doktorğa körünüş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıdan Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaqtırıp anlıqının lağı rahmet.

0: 680 milyon kilowatt saat tok çıkarılıp, yıllık tok çıkarış vazifesinin 83%'den köprakini, yorukluk, ısıklık arkalık 14 milyon kilowatt saat tok çıkarıp, vazifesinin 35%'ini oraladık. Aldıngı 3 pesilde Şincan'da çıkarılgan yeni energiyelik tok 151 milyar 453 milyon kilowatt saatki yetip, umumi toknun 33,24%'ini ilgilenik. Bunun için şamal enerji toki bulturki şu mezgildiğinin 42 bütün yüzden 44%, kuyaş enerji toki 41 bütün yüzden 52% köpeydi. Ot elektrik stansı, su elektrik stansı çıkarğan tok azayıp, Şinjan elektrik energiyası təminat kurulmasının tipini yeşil, tövən karbonluq kılıp özgertiş qadımını tezlətdi. 9-cı ayının axırına qədər Şinjan elektrik tori generatoru umumi sığımı 280 milyon kilovatqa yetdi. Bunun üçün yeni energiya generatoru sığımı 184 milyon kilovatqa yetib, elektrik mənbəsi generator sığımının 65,71%-ni egiləb, Şinjandakı birinci çoğ tok mənbəsigə aylanıb, generatorlar kölümü məmləkət boyunca aldınqa qatarda turdu. Abdonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti partiya qrupsunun muavin şujesi Mudir Toxtı Rahman 15-ci 5 yıl məzgilidə Abdonom rayonunun hasili energiyani eçiş və onun paydalanış əndizisini yanımı keyin aytib, 2030-ci yılıqıcə yeni energiyalik generator sığımını 300 milyon kilovattın aşırışqa tırışılıqalıqını büldürüp mındaqdırı. Şinjanın mol kumluq, çöllük, qaqaslıq yer baylıqağa tayınıp, noxtalıq tok yetküzüş kurleşini çöyredep, yeni energiyalik tok mənbəsi bazı yürüşlük kurleşini tez etimiz. Şamal, yoruqluq, su, ot elektrik energiyasını zapas saxlaş birgəvdiləşdirilgən köpxil energiyani özara toluqlap etişqa törtkü bolub, kömür, kömür elektrik, nefit, təbii qaz bilən yeni energiyani yoğurışını noxtada sınaq qılış türedin bir türkümünü yolğa qoyışını alğa sürüp, kona şamal elektrik stansılarda çoğunlarını kiçiklerinin oranına dəstiş boyuca özgərtib, dərəcəsini östürüşünü qanat yaydırıp, yoruqluq, sıxlıq energiyasının paydalanıp tok çıxırış boyuca eciş paydalanış dairisini keyin aytıp, hasili energiyani köpxil eçişinin yeni əndizisini beytimiz.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonunun arkayış çaylardaki noktalık türü kuruluşlarda kuruluş muddeti çın tutulup, sürat alığı sürülüp, yeni ilgirleşler kolgu keltürüldü. Yakında devlet elektrik tori Şinyuan, Şinjan Kumul tartma su elektrik stansının yukarı su ambarı tosması ve ambar etrafıdaki beton yüzlük tahtalarına beton koyuş meşgulatı umumizlik tamamlandı. Bu tövenk su ambarının beton yüzlük tahtısı bitkendin keyin türde yeni bir açkışlık kuruluş tügününün tamamlanışı bulup, su ambarda su saklaşta asas cihetin su sınıp ketmeslik şaraitinin hazırlanğalıqıdın diyerek verdi. Yukarıkı su ambarı tosması da tosmanın en igiz yeri 49 metre bulup, bütün tosma yüzü beton yüzlük tahtılarını öz ara cipslaştırış arkalık yasaldı. Kuruluşçılar tosma ve ambar etrafına cemi 193 parça beton yüzlük tahtiyat kuzdi. Jongo Suçılık Su Elektri Birinci Kuruluş İdarisi Çeklik Şirketi Kumul Tartma Su Elektri Stansı Su Ambarı Kuruluşu Tür Bölümünün Direktörü Gao Hongli mındaktıdı. Kumulda keçi bilen kündüzünün temperatura farkı bir kadar zor, şamal mı bir kadar küçlük. Biz inertlik materialini aldın soğutuş, vaqt farqlandırıp mustahkemlash ve keyingi asrash qatarlıq tedbirler arqılıq tahtının yerilip ketiş xaupini tövallettik. Kumul tartma su elektri stansının umumi generatorlar sığımı 1 milyon 200 min kilovat bulup, 300 min kilovatlıq su tartıp energiya saqlaş generatorlar grupsidin tövete orantılıdı. Yukarıki tövenki su ambarlarının su sınmaz taht kuruluşu tamamlanğandın kiyin kuruluş toptaş kuruluşudun su saklaşkı tayarlıq görüş baskıçıgı ötüdü. Keyinki kademde kuruluşçılar davamlaşma kuruluşunu tez algı sürüp 2028 yılı pütküzüp işkı kereştiriş nişanını işkı aşırışkı hakiki kapalet kılıdı. Şinjan Huaşı'dan Dorigerliki Halkıra Kasiplar Bağçı rayonunun umumi selinmesi 2 milyard 500 milyon yen bulup, umumi kuruluş kölümü tahminen 130 bin kvadrat metr. Növətə bu tırnın toptaş qurluşu, sırtqi tor qurluşu pütüləy tamamlandı. Yollarının 20-dən köprəkigə qarmay yatqızıldı. Öy içini bezəş tez alğı sürülməkdə. Tırnın baş komandanı Li Guanghua mındaqdırı. Kəsiblər Bağçı rayonunda 2025-ci ili 6-cı ayının 16-cı günü rəsmi quruluş başlanğan. 11-ci ayının axırgıcə toluq bitirişini mölçərildik. Hazır barlıq işləp çıxırış üskülləri nəx meydanğı kəltürüldü.

2006 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua milleti ortak gavdesi eğini müstehkemlep, Jonghua milleti ortak gavdesi kuruluşunu algı süreyli.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubi va shimoli. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio angluchilar. Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio angluchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdiki yenilikla sahibimizde Xinjiangdan iki komandanın birli vaqtta kentler basketbol musabıqsi, memleketlik halkılgıç musabıqsinin mukapat eli sahnesigi çıqalıqı doğrusu sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatkan Xinjiang sahibimizde Xinjiangnın konaqını ziç terip, yukarı hosul eliş ötkilgi hücum kılıp, memleket boyca yukarı hosul rekordini yenilikalıqını tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde soğu çüşüp ketken iki ammini batırlıq bilen kutkuzgan Jauhua bilen tonuşimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılışıtın aboneçiler terminalı da mas kademle anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla.
1: Yeniden tüzülgen tarihi Jingju Tiyatri, əsli zeminini yeniden qaytırı veliş yakında Beijing Meilanfang Chong Tiyatri xanısı sahnesi de koyulup, 2026 yıllık bütün memlekette seyyarı koyuş resmi başlandı. Keyin bu tiyatr Fujian, Heilongjiang qatarlıq çaylarda 15 meydan qetim seyyarı koyulup, bütün memleketki tamaşıbıllağa Xinjiang Jingju Tiyatri sənətinin salapütünü his kıldırıldı. Әсілі земінні еңідің қайтыры веліш намлық бұ Jingju театрда, Чин сұлалысының ақырқы еллірді Зозунтанның Шинжаның қайтыры веліш тарихи ижадият асасы қылынып, Jingju театры сәнеті арқылық дөлетінің бір бөлек әйветлік өтмеші қайтын намайян қылынған. Зозунтан милләт хәтерге юлыққан пәйтті, қатмы-қат тосалғыла алыда қайды сөзләп мұназыры қылып, қәт-и кәскілік пілін әсілі юртны қайтыры велішін тәләп қылған. Театрдаки жасад сандуқыны көтеріп, ғарбки юриш қилиш. 3000 чақырым узунлукта еңидин тикилди терек сөгетлер қатарлык классик көрүнүшлерде миллет қаһарманынын ватанны сөйүш ғорури ва земинни қогдуган, чегара районну қогдуган масулияти намаян қылынган. Бу театр Шинжаңда азыргыча жами 30 нечи майдан коюлуп, нечи 10000 тамашабинни жалп кылып, жамиятке ар саханын кең этираф кылышыга эришкен. Bu teatr, Atunum rayonunun 2025 yıllık Ədəbiyyat sənətini göləş, rəğbətləndiriş məbləği türü bulub, dövlət Jingju teatrı oranı bilən Ürümçi şəhərlik Jingju teatr xanısı Xinjiang Jingju teatrı ömekə birləşib icat qılıb, repetisiya qılğan. Asaslıq icadiyyat kollektivi köp qetim Ürümçi Qumul qatarlıq caylağı berib turmuş ögünüb icat qılğan. Teatrdiki asaslıq rollarda birdek bir adam iki, hatta üç adamın rolunu ilişki orunlaştırılgan bulup, dövlət Jingju teatr xanısı bilen Ürümçi şəhərlik Jingju teatrı ömeki bir meydanda repetisiya qılıp, bir sahnede orunlap Jingju teatrı sənətigi varislik qılış və yaş artistlarını yetiştirişdin ibarat qoş nişanını işqa şurgan. Ürümçi şəhərlik Jingju teatr ömeki, Xinjiang Jingju teatr ömeki partiya yaçekisinin şücesi Go Yunhong mündaq dedi. Yakınki yıllarda müyen Xinjiang içi sırtıdaki sənət aparatları bilen bolğan həmkarlıqını sicil çoğunqurlaşdırıp, birleşip icat kılış, birleşip repetisiya kılıştak ixtisaslıqlarını yetiştiriş yolu üstüde izdendik. Әсілі земинні еңідің қайтыры веліш дәл мұшы механизмның мол нәтерісі. Кәлгісі дә Шинжан хикайсіні баян қылыдыған, дөләт мұхабетіні әвж алдырдыған теғімі көп надыр әсәрләні ижат қылымыз.
2: Шинжан яқшы жай. 2026 жылық анарданысы лонқысы Шинжан волейбол, баскетбол, футбол, амыви бірләшмі мұсабықсы, баскетбол мұсабықсының шимали Шинжан мұсабықсы еқында Алтай шәһірді башланды. Bu qetimki müsabıqıda Şimali Şinjiangdaki hər qaysı vilayet, oblast, şəhərlərinin nurğun vəkillər komandaları bir meydanda maharet görsətdi. Müsabıqı meydanı

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ın iki komandının birli vakta kentle basketbol musabıksı, memleketlik el kılgıç musabıksının mukafat eli sahnesine çıkanlığı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında 2026 yıllık memleketlik kentle basketbol musabıksı, basketbol şahlığını talışış musabıksının el kılgıç musabıksı Güyü ölkesinin Taycan nahiyesi Taypen kentindeki kentle basketbol musabıksı meydanında ayaklaştı. Şincan Kağılık komandası bilen Şincan Turpan İdikut rayını komandası ayrım ikincilikke ve üçüncilikke erişti.
1: Hal qilg'uch musobaqa 9-ayning 28-chi kuni boshlanib, 10-ayning 5-chi kuni oyoqlashdi. Mamlakat bo'yicha 16 musobaqa rayonidan kelgan 23 vakillar komandasi kentlar basketbol musobaqasi boshlangan joy Taypan kentiga jam bo'ldi. Shenjangdan jami 3 komanda musobaqaga qatnashdi. Qog'liq komandasi va Turpan Idiqut rayoni komandasidan boshqa Urumchi shahri Meydong rayonining Changshanzi Bazri komandası mı hal kılgıç müsabıqı meydanıqı geldi.
0: 10. ayının 5. günü kez saat 9'da çimpiyoluklu talışış müsabıqısı başlandı. Şincan Kağılık komandası 75'te 91 netice bilen çimpiyoluklu saklap kelivatkan Guangxi Liuzhu Lujay Bazri komandasıgı yenilip kılıp işkincilikke erişti. Şincan Kağılık komandasının başlığı Enkar Erkin bu nöbetlik müsabıqıda her meydanda otları hesaplan 3 numarlık toptun 7 yerimli kırgızış. Cemi 3 numarlık toptun 29'lı kırgızıştek kaltıs ifadesi bilen 3 numar şahi digen namı erişti. Şunun bilen bile Şincan Kağılık komandası en yakşı musabıqı rayonu mukafatıga erişti. Enkar bundak dedi. Taypen kentige kaydı kilip naiti tonuş his kıldım. Nurgun konu top mestanları mini unutup kalmaktı. 2024 yılı o basketbol komandasını başlap bu cayda kentle basketbol musabıqısıge katnaşkan edip. Bu yıl bu komandadaki mahirlanın köpünüsü 2 yıl ilgiriki komanda az alır idi. O mundak dedi. Bu yıl 37 yaşı kırdım. Komandadaki tuncu bulup meydana düşkellerinin oturçu yeşi 35 yaştın eşip getti. Biz için meşkını kat'i devamlaştırdık. Bunun için tekimi köp yaş topçuların komandamızı kirişki celip kırdımız.
1: Üçüncülükni talışış müsabıqasında Şincan Turpan İdiqut rayonu komandası bilen Liaoning Dalian Botao komandası tar yolda uçraştı. Aldıngı yerim meydanda Turpan İdiqut rayonu komandası 46'da 45 netice bilen aldıngı orunda durdu. Keyinki yerim meydanda iki komanda numar cihette nöbet bilen üstünlükni ilgiledi. Müsabıqa ağırlış püştüke çilinğanda müsabıqın numarı 91'de 79'da toxtap Şincan Turpan İdiqut rayonu komandası 3-cilikke erişti.
0: Turpan şehri İdiqut rayonu Medeniyet Tenterbiye Radyo

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte. Cunhua meden

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışlarına karşı alınız. Ben Perhad Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nezer sahibimizde, Kurlu şehrinin neşbitçilik kespeden kaltıs öz kürüş işe aşırıldı. Peyzavat nahiyyesi Kızılboyi Pazarı, Aydın kentdeki kent ahalılarının coğlanma numur amanet genişkisiyle yezi kentlerinin yeni kaybiyatı yoşurungan degen mesmullarını dektinler hısınımız.
0: Kaldıs bir iş mahirleri sahibimizde Bortala Oblast'daki karhana Şincan Buyçes Yangan'ı soğuk yeni kalı güç bilen teminleydiğen Tunci yol hıtını aldı degen mezmun dektinler buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde, Abdonom rayonumuzda küzgü buğday teriş umum yüzlük kanat yaydırıldı, Katarlı uçurlarını anlatımız.
0: Radyo Anı Uçura. Programın Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yanı taratku Sılışıtiyen abunçlar terminalı mazgıdemle anlatıldı, hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de dehkallar programımızın tepsili mezmoları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio anlatıcılar. Altın küs pesilde Korul şehrinin Neşbüti yıldı bir kıtım kiladığan monosol elinip pazarga siliş pesilin kütü aldı. Özgücü su, tuprak, yorukluk, sıklık, baylıkı ve özgücü bağvençilik evzelikliği tayinip, Korul şehri dikkatini Neşbüt kespege merkezleştirip, ölçemleşken öz türüş, inç pişiklaş, bütün rayon setiş birgeleşken mükemmel kesp zincirin berpa kıldı. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerge nazar sahipimizi köpçülükke Korlu şehrin Neşbüt kespinin kaltıs özgürüş doğrusu sözle piyenimiz.
1: Aldı bilen işlep çıkırıç setişinin delcayda udullaştırılgallıqı doğrusu da tohtulup ödümüz. Yaxşı Neşbüt bütün memleketteki ahırki uçuşlarga bivastı yetküzüldü. Yakında 2026 yıllık Korlu Neşbüt'i işlep çıkırıç setişini udullaştırış yığını Teymin gün Mənzir rayonu dötküzildi. Her kaysı caylardaki sodigerler, bağverler, kooperatifler ve karxana vekilleri bir yerge cem bulup, kelişim imzalap genişip, Neşbütni tetip görüp ve bağalıp, zagasını udullaştırdı. Bu qedimki paaliyette 5 çoğun türgü bölüp işlep çıkırış, setiş gelişimi imzalaş kanat yaydırıldı. 263.300 tonna Neşbüt setiş muddaanaması hasıl kılınıp, kelişim umumi sonması 1,129,700,000 yetti.
0: Her yili Neşbüt bazarga silinigan pesilde Korlu şehri kesipleşken işlep çıkırış setişini udullaştırış supusuna daimlik berpa kılıp, bütün memleketteki setveli soğudgarları kespi aparatla ve tarihçılık, ticaret asasi gevdilerini toplap, tücipleşken soğuda Udullaştırışına kanat yaydırıp, işlep çıkırdıgan cay bilen ahırkı uç bazarının obru toz konu bozup taşledi. Yürüyüşlük faaliyetlerinin şekli mol, mezmunu köp kıl bulup, Neşbüt medeniyetini körgezmek kılış, danlık market tonuşturuş, mesfatlarını bahalıp biktiş, elalarını bahalaş, təqdirleş, strategiyelik hemkarlık girişimi imzalaş katarlık, özgeç halkılar arkılık, Korul Neşbüt'ünün mıncillik östürüş asası, ela süpet evzellik hem de işlep çıkırış rayonunun külemleşken, Ölçemleşken terakiyat emeli küçü her tarafına namayan kılınıp, kesbinin tonuluş derecesi ve bazar yadroluk təsiri küçü sicil aşırıldı.
1: Yakında Şincan, İnnon Hınhuy Yezi İgilik Pentechnik Çeklik Şirketinin baş direktori Çin Guan Şin ayacalanan halda mundaq dedi. İlgiri Neşbüt setişta pütüllay vasıtçı sorgerlerinin işk aldığı çikilip seti belişiğe tayinatdıq. Baha patsıp, Setiş yolu muqim bolmagaçqa kirimimiz kapalatke ege bolmaydı. Hazır hükümet sahna hazırlap, cemiyet tikiler vasitçi boldı. Biz çoğun tüpteki soda saray, talla basarları, aldınki Katar'daki elektronluk soda spıllar bilen bir vasitı udullaşıp, yüzduranı sözleşip, emkarlaşıp, yakşı Neşbütni, ahır, yakşı bahada satalaydıgan bolduk. Köp somlıq muqim zakas taloni bekitiş imkaniyetige ege kaldı. Pişip yetilgen mükemmel işlep çıkırış, setişini udullaştırış sistemisi Korlu Neşbütüge 20 yıl köp somluluk mokum zakas taloğunu bekitiş imkaniyetige ege kaldı. Şundakla bu nurgulluğun kesip bilen şuğullan koçularını kesipnin uzak muddetlik terakkiyatıga karta işençki toldurdu.
0: Zor miktardaki zakazın emeliliği işlep çıkırış rayonlardaki yeni meyvelerinin sırkı toşuluş kızgın
1: Yetislarga çonkur çöküp, Östürüş texnikisi bu yeçi tərbiyyələşini daimli qanat yaydırıb, bağvəllərinin suallarına birmə bir cavab verib, östürüşdiki qiyin məsələlərini həl qılıb, töcüplik pərvişini Neşbütnin bütün öz dəvriylikigi sındırdı.
0: Yerlik özgəçi soğurtma qoğdaş hasasada Korlu şəhəri Neşbütnin soğurt qurulmasını sicil əlalaşdırıb, Yülü Şiyan Neşbüti. Şinli 7-ci numur qatarlıq əla süpətlik yığın soğurtlarını kirgüzüb, məsulat sistemisini beyitdi. Şunu bilen bile, əkli iqtidarlaşkan ayrı iş tallaş üskürlürümü pişiklaş zavutuğa girip, körüş sezgüsü bilen ölçeş, CT ziyansız tekşürüş arqılıq Neşbütnin sırqi körünüşü, qənd tərkibi, içi kökürüş məsilisini optimatik tasqab tekşürüp, dərəcəgə ayırıp tallab, süpət ötkülünü saqlab, etizdə östürüşdün, zavutun çıxırışqıcı bolğan bütün zəncirlik süpət başqoruş tizgirləşini işqa aşırıb, Zidilengen süpüti naçar meyvelerinin bazarı kirişinin kattık aldığını aldı.
1: Bayıngolin oblasti Korlu Neşbiti Cemiyeti'nin başlığı Liu Peibing tanıştırıp mındak dedi. 2026 yılı Korlu Neşbiti'nin danlık marka kımmeti 17 milyar 242 milyon yenge yetti. Keyinki kademde cemiyetimiz bütün ceryallık süpet başkuruş kontrol kılış, bütün rayonlaşkan danlık markanı umumlaştırış neyse celpukta tutup, bazar ihtiyacıga hareket aldı da yetişip menip, işlep çıkırış rayonunun ekologiya evzelliki, terikçilik evzellikini bazar rıqabet evzellikige aylandırıp, Korlu Neşbiti devlet derecelik özgüce gezik ilgilik meksulatının altın hatlik ve viskisini sicil culalandırdı.
0: Korlu şehri özgüce Neşbit baylıkıga tayınıp, zancirini sicil uzartıp, tuluklap küçeytip, kesb menfaatine bağlaş mekanizmini mükemmelleştirdi. Növete, şu caydaki Neşbit'in inç pişiklaydıgan yetti karxana Neşbit Kıyami, Neşbit Kıyqi, Neşbit Harik Katarlık köpkül inç pişiklangan mesbatlarını muhabbiyetlik tətqiyat kılıp içip, barğansır köp sodigerlerini celip kılıp, bağvelerinin kırmını aşırış, kesb ünümünü aşırışını pıhtı trek bilen təminledi.
1: Torda setiş yolları muhasecel kengiyip, dəriyitisi östürüldü. Барғансыры көп бағвәлләрі бейвасты көрістіш сұпсыға тайынып, болыт терминалы да мал тоныштырып сетішгені әндісіні еджіп, нәшпұтсарлық әқиқи әмәлі көрінішіне чөкме бейвасты көрістіш. Мәхсулат мәнбәсіні сүріштіріп, түшендірі шәклі арқылық Корлы нәшпітіні бүтін мәмлекетке үзлендірді. Дөлет дәрвазысыдың чықарды. Növətdə Korlu Neşbiti bütün məmləkətdiki 98 aldınqı ambar 295 şəhərinin tor sırtıda setiş tor noqtisi, həm də 34 dövlət və rayonunu qaplıqan taşqı sori eksport yoluqa tayınıp, dövlət içi və xəlqara qoş bazırını masqadəmdi kin aytıp, qoşliniyə yolu da masqadəmdi küçəşini muvabəqiyyətlik işqa aşırdı.

0: to'g'rilab chiqarib aytgili bo'ladi. Bu bak amaliy ish bo'ldi.
1: 2023 yili qizil bo'yib hozir boshlamchilik bilan oydin kentra jo'g'lanma nomor tuzum bo'yicha idora qilish andisini nuqtada sinov qilib yo'lga qo'yib, kent darajalik ishlar kent aholilarining kundalik harakatini miqdorlashtirilgan jo'g'lanma nomor boshqurish doirasiga kirgizib, ommani asosiy qatlamni idora qilishdagi chatni qarab turg'uchidan qatnash quchog'a aylanishga yetakladi. Aydın kent ahaları komitetinin ilan taktısına kent derecelik coğlanma numar başkuruş tepsili kaydısı çaplangan idi. Mezmuni, kanun intizamı rayı kılış, oltıraklı şiş muhitini tüzeş, itiriş pişler, beş, katarlık, yet çoğun türünü özsizlik algan idi. Coğlanma numarını bağlı bektiş ölç mekan dairde halk rayını eliş, kent ahaları kolikt muzakir kılgan dinkin, bektilgen bulup, kündülük işlep çıkırış, durmuşku maskel geçke amının itiraf kılış derecesi yukur boğuldu.
0: Tarım Deryası Vadisi, Qashqar Deryası Suçalıq Başkuruş Merkezidin, Aydın Kentide Duruşluq Birinci Şuji, Xizmet Atırtının Başlıqı Vən Ting Mundaq dedi. Joğlanma numar qaidisi ammi bab düşünüşlik, məşğulat qalış qolaylıq bulub, həmmisi amma görüb düşünələydiğən, qılalaydiğən, gündülük işçik işlər. Bu xizmet yolga qoyilgandan buyan ammaning zo'r kuch bilan qo'llashiga erishdi.
1: Kunlik xizmatlarda kent kadrlari oilalarga kirib ratga turg'izib, tekshirib, har bir oila kent aholisining jo'g'lanma nomor ahvolini vaqtida tizimlab chamnidi. Qizilbo'yi bozorining tashviqot kadri Mohira Ali mundaq tunishtirdi. Dastlabda jo'g'lanma nomorini faqat go'rich, un yo qatorli turmush lozimatliklarga almashtirgul bo'ladi. Hazır almashtirgul bo'lgan tur borgan sir mo'llashdi. Ko'pchilikning erish tuyg'usi texni kuchaydi.
0: Jo'g'lanma nomorini ko'rkili tutqili bo'lish imkoniyatiga ega qilish uchun kent maxsus jo'g'lanma nomor omonat kenishkisini zakaz qilib tarqatdi. Kent aholilarining har qitimliq jo'g'lanma nomorining o'zgarishi daftarga xotirlandi. Kent shu joydagi savdo saroy, talla bozorlari, yezi egilik moddiy ashyolari, dehqonchilik saymonlari do'koni, satrashxona qatorliklar bilan faol ham turtki bo'lib, jo'g'lanma nomorining ishlatilish doirasini sijil kengaytdi.
1: Ko'rgili tutqili bo'ladigan amaliy nab kent aholilarining asosiy qatlamni idora qilishga qatnash aktivligini to'liq qo'zg'adi. Kent aholisi iz qodir oilasi jo'g'lanma nomor tuzum bo'yicha idora qilish andisidan manfaatlanguchi. Bultur yozliq ta'tilda u yurt qaytgan doshini o'qiyotgan o'g'lini kentki qizil galas tutuqlar kichik darsxonas pidoylar mulozimatiga qatnashishga safarbar qildi. Butun oildiklar har kuni uyni oldi kaynini tozalash, oila aran muhitini asrash uchun turib 280 jo'g'lanma nomor to'plab, o'ngishli qolda yezigilik moddiy ashyolari do'konida 26 ximiyaviy o'g'it almashtirdi.
0: Qizilbo'yi bozorida kentdagi egichaqsiz yashanganlarga yordam berish, yo'lash, kent darajalik taraqqiyot uchun aql chora ko'rsatish, kentdagi pedoylar mulozimatiga tashabbuskorlik bilan qatnashish, kent qiyofatini ongliq qo'g'dash, madaniy yezi istilini amaliyotda ko'rsatish qatorliq ishlarda birdek belgilama bo'yicha jo'g'lanma nomorga erishib, hamma odam qatnashish, hamma odamni nomorga erishish imkoniyatiga ega qildi. Shuning bilan birga butun bozor jo'g'lanma nomor iltimos qilish, tekshirib bekitish, e'lon qilish tartibini qattiq qiyinlashtirib, har bir kent aholisining jo'g'lanma nomor tafsilotini birdek vaqtida e'lon qildi. Butun jarayon oshkora qiyinlashgan holatda elib berildi.
1: Yaxshi aylangan jo'g'lanma nomor sistemasi muqim bo'lgan mablag' kafolatidan ayrilolmaydi. Kent ko'p xil mablag' jo'g'lash chorasini qo'llanib, yuqori darajalik moliyadan ozroq to'liqlash, orqitrek o'rinlar ozroq yordam berish, xizmat atirti xarajatidan ozroq g'amlash, kollektiv egalikdan ozroq chiqirish, jamiyat kuchlari ozroq iyoni qilish usuli orqali jo'g'lanma nomor maxsus xarajatni sijil to'liqladi. Nuqtada sinab qilingandan buyon Aydın kentning jo'g'lanma nomor maxsus hisobotida jami 270 ming yuan to'plandi. Bu mablag'larning hammasi kent aholilarining jo'g'lanma nomorini almashtirish, madaniy tiplarni rag'batlantirish, taqdirlashga ishlatildi. noktada sınav kılıçının önümü körnerlik bolgan dinkin 2024 yılından başlap kızıl boy

Cumha Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlap yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuri.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu Aşlıqnı Ticik
1: Görüşkə Aylınışıqa 2400 saat Buğday Mayısının Ünüp Dan Tutup Unğa Aylınışıqa 5760 saat Şoxlu Mayısının Meyv Berip Pişiqa 4380 saat Kalı Güşünün Dastıqanğı Çıqırılışıqa 8760 saat ketidu
0: Yeməklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldin?
4: Anlık rüayı kılın.
6: Yeşil tağlarına nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet Fırak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Munbet Fırak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

Hazır küzgü buğday teriş mezgili. Optim rayonumuzdaki arkası caylar yezigilik teknikisi bu işe yetekçilik kılıç bilen akıl yezi iyilik maşallarının işletişini bir taş pilallab, teriş meskulatı da tücüpleştürüş, yokur önümlü kılıçını işe aşırıp, kiler yıllık yazlık açıktın mol usul ilişki kapıkta asas saldı. Bortlu şehrinin Aral Tokay Çarıpçılık Meydanı küzgü buğday teriçilik etizlik tutaş ketken tüz, kent terilgu yerlerde beydu yolbaşı sistemisi

Yakında Bingtuan devlet derecelik göç kalısı evzel özgüç kesper top türünü kuruş tesdiki gayrişti. Azır kadar Bingtuan'da 7 devlet derecelik evzel özgüç kesper top barlık geldi. 2020 yılı yezi ilgiliki yezi ministerliği maliye ministerliği evzel özgüç kesper top berpa kılışın iltimas kılış hizmetinin başlandı bu yan. Bingtuan çılan sütçülük pakta trik çoşka şoklu konaktan ibaret devlet tercihlik 6 evzel özgüç kesper topu tesdikiğe erişti. Bu kıdımki göç kalısı evzel özgüç kesper topu 4. Köktala şehri, 5. Şuankı şehri, 6. Vucaçu şehri, 8. Şihenzi şehri, 9. Beyyan şehri Katarlı noktuluk rayların özçüge elip, Bingtuan'ın yezikli kesper top kuruluşuna yine yeni tırak koştu.